TRT Name. Saat 7. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Chiani ile Ankara'da bir araya geldi. Afrika halklarının kara gün dostuyuz dedi. Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelelerinde Afrikalı dost ve kardeş ülkelerin yanında olduğunu söyledi. Nijer Cumhurbaşkanı da terörle mücadelede Türk savunma sanayi ürünleriyle istikrara kavuştuklarını belirtti. Türkiye'ye ve Erdoğan'a destekleri için teşekkür etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'deki paralel liderlik siyaset ve toplumsal istikrarı bozar dedi. CHP'de yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Bahçeli, Özgür Özel'in krizi derinleştirici hamleler yaptığını söyledi. Taraflara dil ve üslup uyarısında bulundu. Bahçeli, konunun sokaklara taşınması girişimlerinin çok tehlikeli olduğunu da belirtti.

Dosyalar fezleke hazırlanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ek ifade verdi. Özgür Özel'in talebiyle seçim döneminde genel merkez ve adaylara toplam 1 milyon 950 bin avro, 200 bin dolar ve 15 milyon lira ödeme yaptıklarını iddia etti. İzmir Buca Belediyesi'nde rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 54 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturmada dijital kayıtlarda belediyeye hiç uğramadan maaş aldığı iddia edilen kişilere yönelik önemli bulgulara ulaşıldı. Belediye çalışanı bir memurun 13 yarış atına sahip olduğu ortaya çıktı. Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka düzenlemesini oy çokluğuyla iptal etti. Karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir tarafı ömür boyu yükümlülük altında bırakmayacak yeni düzenlemenin meclise sunulacağını açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ev sahibi olmayan orta gelirli vatandaşlara yönelik yeni konut kampanyasını duyurdu. Kampanyayla 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa sunulacak. 2 milyon liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak konutlarda en düşük taksit seçeneği aylık 18 bin lira olacak. Satışlara 15 Haziran'dan itibaren başlanacak. Türk Kızılay'ın görev ve yetkileri ilk kez müstakil kanunla düzenleniyor. AK Parti'nin hazırladığı Türk Kızılay kanun teklifi Meclis İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle afet ve acil durumlarda stratejik ürünler ihalesiz temin edilebilecek. Kızılay'ın faaliyetleri için afet ve savaş bölgelerinde görev alan personele nakdi tazminat ödenecek. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakere edilen anlaşmanın temel şartlarını açıkladı. Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağını söyledi. Tahran ise Hürmüz'ün yönetimine ilişkin nihai kararın İran ve Umman'da olduğunu vurguladı. ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen 4. tur görüşmelerin ardından İsrail ve Lübnan arasında ateşkes konusunda uzlaşıya varıldı. Ancak anlaşma sahaya yansımadı. Katliamcı İsrail, ateşkesin daha ilk saatlerinde Lübnan'ın doğusuna ve güneyine saldırılar düzenledi, 12 kişi hayatını kaybetti. Haberleri dinlediniz.

Günaydın sevgili dostlar, merhaba. Bir cuma sabahı biz yine sabahın namesiyle İstanbul'dan, İstanbul Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Sağlık, huzur, mutluluk dileklerimiz baki, gerisini gönlünüze ve size bırakıyoruz. Haftanın son iş gününden, cuma sabahından seslenirken pazartesi daha merhaba dediğimiz dün gibi değil mi? Zaman nasıl hızla akıyor? İçine neler koyduğumuz çok önemli. Zaten zamanı durdurmak çok da mümkün değil. O zaman zamanın, anın kıymetini bilmeye devam. Efendim, sizin cuma koşturmanızda, ki evde de olabilirsiniz, onun da ayrı bir koşturması var. Hafta sonuna hazırlık biliyoruz. Dolayısıyla biz o koşturmaya şarkılarımızla eşlik edeceğiz sizlere. Yaklaşık 3 saat boyunca, saatler onu gösterinceye dek birlikte olacağız. Birbirinden güzel şarkılar sonrasında sizin isteklerinizle oluşacak bir repertuar. Yine huzurlarınızda olmanın mutluluğunu paylaşalım istiyoruz. Siz de isterseniz, ne diyoruz hep, buluşalım, şarkılarda buluşalım istiyoruz. 0550

0542 040 66 44 0552 040 66 44 WhatsApp mesaj hattımız, Facebook'tan TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla da mesajlarınızı sabahın namesinin olduğu bölüme yazabilirsiniz. Efendim, bu sabah programı sizler için Yelda Karagöz Özer hazırladı. Sesimizi soluğumuzu teknik yönetmenimiz Ferda Seher Topçu ulaştırıyor. Mikrofon başındaysa spikeriniz ben, Dilek Demirbilek Topçu varım. Merhaba. Özellikle yolda seyir halindeki dostlarımız ya da yeni yola çıkacak dostlarımız için karayollarında durum ve hava durumunu paylaşacağımızı da özellikle belirtmiş olalım ilerleyen dakikalarımızda. O halde ilk şarkıyı dinleyelim. Dramalı Hasan Hasgüler'in Rast eserini Çiğdem Yarkın'dan dinleyelim. Açılan bir gül gibi, gir kalbe gönül gibi.

Sen başkasın güzelim, bir eşini bulamam. Mediha Şensancakoğlu'nun bu Nihavend şarkısını Ayteş Ergen'den dinledik. Kürdi bir eserle de Nazan Sıvacı mikrofona geliyor. Sabri Berk, Süleyman Vardar'ın dizeleriyle bestelemiş şarkıyı. Gözümde yaşlarla anarken seni, diyor Nazan Sıvacı.

Adanın yeşil çamları aşkımıza yer olsun. Kemal Caner'i dinledik Şükrü Tunar'ın bu Hüzzam şarkısıyla. Muhayyer Kürdi bir Necdet Tokatlıoğlu şarkısıyla da Umut Akyürek mikrofona geliyor. Gözümde yağmursun, içimde ateş.

Helen Uyanıker'i dinledik, Zekai Tunca'nın Muhayyer Kürdi şarkısıyla. Her şeyi unutup yeniden sevmene ihtimal yok mu dedi sanatçı. Sırada bir tango var, Ahmet Kadri Rizeli'nin Münire Aksaray'ın dizeleriyle bestelediği Kürdi tangosunu Hasan Eylen'den dinliyoruz, Nehir Gözlerin.

Uşak eseriyle Serap Kuzey'i dinledik. Beraberliğimiz efendim devam ediyor. Necmettin Yıldırım seslendirecek Kürdili Cazkar bir eser. Zekiye Kuldaş, Atılay Ergen'in dizeleriyle bestelemiş Her Çiçekten Bal Alan Sabah Yıldızı.

Efendim saatler 7:45, beraberliğimiz isteklerle devam edecek şu dakika itibariyle. Aramıza yeni katılan dostlar günaydın. 7 haberleri sonrasında merhaba dedik. Daha 45 dakikayı birlikte paylaştık. Bize ulaşabileceğiniz adreslerimizi hatırlatıp isteklerimize başlayalım. Facebook'tan TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla sabahın namesinin olduğu bölüme mesajlarınızı yazabileceğiniz gibi WhatsApp mesaj hattımıza da mesajlarınızı yazıp bize yollayabilirsiniz. 0552 040 66 44 WhatsApp mesaj hattımız. Esra İçöz programın isteği, ilk isteğin ilk solisti Recep Gayretli'nin dizelerini Erol Er Yılmaz Hüzzam makamında bestelemiş. Esra İçöz seslendirecek. İbrahim Özdemir, Bolvadin'den selamlar, sevgiler, hayırlı cumalar. Allah'ın rahmeti, bereketi ve selameti hepimizin üzerine olsun diyor. Kendime, değerli sunucumuz Dilek Hanım'a, değerli yapımcımız Yelda Hanım'a ve de sabahın namesi dinleyenlerine armağan olsun diyerek istiyor. Zeki Özceylan, Alanya'dan selamlar yollamış. Eşi Süheyla Hanım ve arkadaşları Enver ve Mualla Sağaroğlu, Dursun ve Ayşegül Değirmenci için çalmamızı istemiş. Sizlerin de ömrüne bereket, çok teşekkürler. Teşekkür ediyoruz sevgili dinleyicilerimize. Şarkıyı birlikte dinliyoruz. Albümlere baktım da bende resmin kalmamış.

Sen kimseyi sevemezsin, sevmeyeceksin. Rüzgarların önünde kuru bir yaprak gibi sürükleneceksin. Serdar Kaşıkçılar ve Melda Kuyucu Kılıç birlikte seslendirdi Kamuran Yarkın'ın Doğan Işık Saçan'ın dizeleriyle bestelediği Nihavend şarkısını. Saatler 7.57. Orhan Şencan istemişti bu şarkıyı. Çalışma arkadaşları Emine Dilek Çakmak, Yasin Tunç, Yasin Arlı ve değerli eşleri için Ali Aydoğdu.

Trabzon'dan, Adana'dan Selahattin ve Yıldız Erzi çiftini ortak etmişti. İsteklerini yerine getirdik efendim. Mustafa ile Aydemir çifti de Ordu Fatsa'dan ulaşmışlar. Ekibimize ve Sabahın Namesi dinleyicilerine isim isim yazarak armağan etmişler. Sizlerin isteğinizi de yerine getirdik. Sırada bir Hüseyin'i şarkı var. Adana'dan Selahattin Erzi, eşi Yıldız Hanım ve bizler için istemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Yine güzel şeyler yazıyor sevgili dinleyicimiz hakkımızda. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir hafta sonu dilekleriyle ömrünüze bereket, iyi ki varsınız demişler. Sizlerin de ömrüne bereket, siz de iyi ki varsınız, sağolunuz. Efendim birlikte dinleyelim şarkıyı. Emel Sayın'ın yorumuyla, Vecdi Bingöl'ün dizeleriyle, Münir Nurettin Selçuk'un namelerinin buluştuğu şarkı. Dumanlı başları göklere ermiş, yedi renk üstüne hareli dağlar.

Nazan Sıvacı'yı dinledik. Ayten Baykal'ın dizeleriyle Halil Aksoy'un namelerinin buluştuğu Nihavend şarkıyla Unutmadım Seni Bir An, Bir Alevsin Kalpte Yanan dedi. İstekler vardı. Oğuz Onur Ankara Küçük Esat'tan ulaşıp istemiş. Huzur, mutluluk, kolaylıklarla dolu güzel bir gün, güzel bir hafta sonu dileyip Meleğim Gonca

Gülüme, Ispartalılar Eğitim ve Kültür Vakfı İpek Dereli Türk Müziği Topluluğu arkadaşlarıma, Samsun Atakum Türk Sanat Müziği Koro arkadaşlarıma, sevip de kavuşamayanlara, efendim şu anda radyomuzu dinleyen dostlara demiş. Sevgili yapımcımız Yelda ile beni de ortak ediyor. Ekibimize de armağan ediyor ayrıca. Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. İsteğiniz yerine geldi. Sıradaki isteğimiz Ahmet Turtanak'tan, Ayvalık'tan ulaşmış. Suat Sayın'ın Ahmet Kaçar'ın dizeleriyle bestelediği eserini Ayşe Tunalı'dan dinleyeceğiz. Efendim bu şarkıyı eşi Oya Hanım'a ve tüm dostlarına armağan etmemizi istiyor. Armağandır diyoruz. Şarkıyı birlikte dinliyoruz. Bitmeyen Çile.

Bir kere bakanlar unutur derdi günahı. Çiğdem Yarkın'ı dinledik Avni Anıl'ın, Ümit Yaşar Oğuzcan'ın dizeleriyle bestelediği bu Nihavend şarkısıyla. Manisa Salihli'den Hasip Uygun, Name Dostları ve ekibimiz için istemişti. Teşekkür ediyoruz. Saffet Binir de Zonguldak Çaycuma'dan ulaşmıştı. Onu da ortak ettik bu güzel

0: Essere.
1: Yol durumu.
0: Konya-Ankara yolunun 32 ila 34. kilometrelerinde kavşak çalışması nedeniyle trafik 3 şeritten 2 şeride düşürüldüğü için bu yolu kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Büyükçekmece-Çatalca yolunun 18 ila 20. kilometrelerinde yol çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldığı için ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanmakta. Düzce-Zonguldak il sınırı Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 13 ila 14. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatıldığı için ulaşım diğer taraftan iki yönlü olarak sağlanmakta. Suşehri Geminbeli-Zara yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde Geminbeli tüneli bağlantı yolları, sanat yapıları ve üst yapı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

0: Sabahın Namesi TRT İstanbul Radyosu'ndan devam ediyor.
1: Yolda seyir halindeki dostlarımıza iyi yolculuklar dileklerimizi iletip sıradaki şarkıyı da armağan edelim. Ahmet Özhan'ın yorumuyla dinleyeceğimiz bir Selahattin İçli şarkısı var sırada. Cansin Erol yazmış dizeleri. Kürdili Cazkar makamındaki eseri Güler Sunar Karahan Dikili'den ulaşıp istemiş. Hatay Medeniyetler Korosu arkadaşlarıma, TRT Name dostlarıma, Güzide sunucumuza, hazırlayan Yelda Hanım'a, ekibe armağan olsun, huzurlu yayınlar diliyorum. İyi ki varsınız diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sizler de iyi ki varsınız. Herkese merhaba. Ankara Yeni Mahalle'den diyor İhsan Demircioğlu. Bu güzel programda değerli emekleri geçenlere teşekkürler. Sıradaki şarkıya talibim, iyi ki varsınız diyerek istiyor. Sizler de iyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyoruz. Şarkıyı birlikte dinliyoruz. Hüzün zaman zaman deli dalgalarla gelir, gönlümün kıyısına vurur.

0: Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İstanbul hariç, Ege, Muğla hariç, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Torozlar mevkii, İç Anadolu, Karaman hariç, Batı Karadeniz, Zonguldak ve Bartın hariç, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Kahramanmaraş, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Buna göre bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Bursa 31, Çanakkale 26, İstanbul 29, Kırklareli 32, Afyonkarahisar 27, Denizli 31, İzmir 32, Adana 30, Antalya ve Muğla 26, Burdur 28, Hatay 27, Eskişehir ve Konya 30, Yozgat 26, Ankara ve Bolu 29, Düzce 32, Kastamonu 28, Zonguldak ve Artvin 27, Amasya 31, Samsun ve Trabzon 25, Erzurum 23, Kars 22, Malatya 30, Van 21, Diyarbakır 34, Mardin ve Siirt 31, Şanlıurfa 35 derece.

Sabahın Namesi TRT İstanbul Radyosu'ndan devam ediyor. Saatler 8.26, Sabahın Namesi sizlerin istekleriyle devam ediyor. Sırada Zübeyde Yalın Öktem'in bir şarkısı var. İstek sahibimiz Isparta'dan Şevki Şahinoğlu. Name arkadaşlarım Zeki Özceylan ve Saffet Bilir'e, ayrıca Sabahın Namesi programının tüm çalışanlarına, dinleyenlerine armağan olarak çalmanızı istiyorum diyor. Sizler de iyi ki varsınız, sağ olun. Gültekin Erkılıç Gaziantep'ten selamlar, sevgiler yollamış. Eşim Meral Hanım, oğlu Ege ve tüm şarkı severler için istemiş. İsteklerini yerine getirelim, şarkıyı Esra Eçöz'den dinleyelim. Bil ki yerin dolmadı.

Yıldırım'ı dinledik. Sen şarkı söylediğin zaman mevsimler değişir gibi kımıldardı içim dedi. İsmet Bozdağ'ın dizelerini Münir Nurettin Selçuk bestelemişti. Gülten Duran Mersin'den mutlu sabahlar, gönül dolusu sevgiler diyerek efendim bana ve tüm ekibi armağan etmiş bu güzel eseri. Çok teşekkür ediyoruz. Sizler de iyi ki varsınız. Sıradaki esere geçiyoruz. Yine bir Zübeyde Yalın Ökdem şarkısı istenmiş. Caz makamındaki şarkıyı İhsan Güvenç seslendirecek. İstek sahibimiz ise Samsun Yakakent Kozköy'den Nusret Triyaki. Efendim name dostlarımıza, koro resim kursu arkadaşlarına diyor. Spikerimiz Dilek Demir Bilek Topçu'ya, hazırlayan Yelda Hanım'a, 100. Yıl Üniversitesi öğretim üyesi ekonomist Profesör Doktor Haluk Yergin ve eşi Ayşegül Yergin, emekli subay Savaş Çakır ve eşi Beyhan Çakır'a armağandır diyorlar. İbrahim Kaçar, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar dileklerini Eskişehir'den ulaştırmış, sağlıklı günler dilemiş. Onu da ortak ettik. Savaş Özat'a İzmir'den, tüm Name dinleyicileri için diyor. Gülden İbiş İmamoğlu Denizli'den sevgiler yolluyor. Sizi de ortak ettik. Sıradaki esere geçiyoruz. Elif Güreşçi'den dinleyeceğimiz bir İrfan Özbakır şarkısı. Güfte Yahyan İlter'e ait, makamsa Hüzzam. Kütahya Tavşanlı'dan günaydınlar diyor Ahmet Dereli. Tavşanlı halkı ve Name dinleyicileri için istiyor. İsteklerini yerine getiriyoruz. Şarkıyı birlikte dinliyoruz. Pişman olur da bir gün dönersen bana geri. Gönül kapım açıktır. Çalmadan gir içeri.

Evet, bu aşk böyle biter mi? İhsan Güvenci dinledik, Sübeyde Nöktem'in şarkısıyla. İstek sahibimiz Nusret Tiryaki'ydi efendim. Arka arkaya istekler geliyor. İşte onlardan biri daha. Bu hayatın yükünü kalbimde taşıyamam diyecek Emel Sayın Erdoğan Berker'in Hicaz şarkısıyla. Sözler Halit Çelikoğlu'na ait. İstek sahibimiz Uşak'tan Meral Özhan. Huzur sevgi eksik olmasın yüzünüzden gönlünüzden demiş. Eşi Erol Bey'e, kendisine, evlatlarına, torunlarına, değerli yapımcımız diyerek sevgili Yelda'ya, bana, name dostlarımıza da armağan etmiş Uşak'tan. Kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderirken isteğinizi yerine getirelim, şarkıyı birlikte dinleyelim.

Büyüleyen gözlerinle yeşil yeşil bakıyorsun. Nalan Altınörs'ü dinledik, Alaaddin Şensoy'un Bu Nihavend şarkısıyla. İstek sahibimiz Ali Özyener'di. Gaziantep'ten gönül dolusu sevgiler, tüm dostlara hayırlı cumalar diliyorum diyerek Mehmet Yağcı, Halil İbrahim Zengin, Servet Kaya ve sizin güzel sunumunuzla size, koro arkadaşlarıma, name dostlarıma da armağan etmek istiyorum diyor. Çok teşekkürler, çok incesiniz, sağ olun. Sıradaki isteğe geçiyoruz. Efendim, sırada bir Hüzzam şarkı var. Teoman Alpay'ın Hüzzam eserini Vedat Çetinkaya seslendirecek. İstek sahibimiz ise Engin Erdoğan. Çanakkale'den selamlamış ailesi ve ekibimiz için istemiş. Zeki Gün, Burdur Esenevler'den selamlar, sevgiler diyor. Ekibimize, ailesine, tüm name dostlarına, her herkese armağan ediyor. Efendim, herkes için seslendirilecek. Böyle mi esecekti son günümde bu rüzgar? Bütün kuşlar vefasız. Mevsim artık sonbahar.

Bir göz aşinalığı var aramızda. Sanki seninle 40 yıllık dost gibiyiz ikimiz. Yaşar Özel'i dinledik. Avni Anıl'ın bu Rast şarkısıyla sevgili dinleyenler. İstekler vardı. Bu arada sözlerin de Ülke Aker'e ait olduğunu özellikle belirtelim. Hatay Antakya'dan Abbuş Bakır, eşi Gülşen Hanım, evlatları Onur ve Emre Bakır, ekibimiz ve şarkı sevenler için istemişti bu güzel eseri. İbrahim Halil Zengin Gaziantep'ten selamlar yollamış. Gaziantep İpek Yolu Kültür Sanat Derneği, Ali Acı Burç Türk Sanat Müziği Korosu'ndaki çok değerli arkadaşlarım, ayrıca Ali Özyener, Eray Cim Polat, Mehmet Ali Zengin, kıymetli eşim Bilge Hanım ve kızım Özge Nur'a armağan ediyorum. Güzel bir gün diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz efendim, isteklerini yerine getirdik. Beraberliğimiz devam ediyor. Sırada Melihat Günses'ten dinleyeceğimiz Dursun Karaca'nın Saadet Vural'ın dizeleriyle bestelediği Nihavend şarkısı var. Seninle bu aşkı kaldığı yerden devam ettirelim. Bitmemiş gibi şarkısını dinleyeceğiz. İstek sahibimizse Profesör Doktor Filiz Karaosmanoğlu. Efendim 53. kuruluş yılında çalışmalarını sürdüren İstanbul Teknik Üniversitesi mezunları Türk Müziği Topluluğu bugün, yani 5 Haziran Cuma akşamı saat 20'de Sancaktepe Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi Sancaktepe sahnesinde Yaza Merhaba konseri verecek. Sabahın Namesi programının da müdavimlerinden olan sevgili hocamız Profesör Doktor Filiz Karaosmanoğlu, TRT Name Radyosu'nun kıymetli mensupları ve değerli dinleyicilerimize davettir diyerek davet ediyor hepimizi bu güzel konsere. Yaza Merhaba konserinde yine birbirinden güzel eserler seslendirilecek biliyoruz. Onlardan biri de şimdi dinleyeceğimiz Dursun Karaca'nın şarkısı, ki yıllar boyunca İstanbul Teknik Üniversitesi korosunu değerli hoca İnce Çayırlı yönetmişti. Onun anısına, İnce Çayırlı'nın anısına bu şarkı seslendirilecekmiş. Dolayısıyla İnce Çayırlı'yı da bu vesileyle rahmetle saygıyla analım ve bu şarkıyı dinleyelim. Bir daha söyleyelim. Akşam saat 20'de olacak konser. Efendim Sancaktepe'de gerçekleşecek. Sancaktepe Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi Sancaktepe sahnesinde yer alacak konser ve konserin de ücretsiz olduğunu özellikle belirtmiş olalım ve şarkıyı dinleyelim. Seninle bu aşkı kaldığı yerden devam ettirelim, bitmemiş gibi diyor Melihat Gülses.

Fikrimin ince gülü dediği Filiz Şatıroğlu, muallim İsmail Hakkı Bey'in Açım Kürdi şarkısını seslendirdi. Ayvalık'tan Sedat Bey, iyi ki varsınız diyor ve bu eseri istiyor. Sağ olun, sizler de iyi ki varsınız. Sizinle uyanmak büyük mutluluk, mutlu huzurlu bir gün dilerim. Başarılarınız daim olsun. Siz TRTNAME ekibi, tüm dinleyenler ve eşim Ayşe Nalan'la yengem Fato için istiyorum demiş Ali Daşcırcı. Seferihisar'dan ulaşmış bize. Sizi de ortak ettik. Sayın moral meleklerimiz diye gelen bir istek. Yıldırım Geleşoğlu'ndan, bizim sevgili dinleyicimiz Beykoz Riva'dan, İstanbul'dan tüm dinleyenlere armağan etmiş efendim şarkıyı. Çalacak mıyız diye sevgili yapımcımıza şöyle bir göz atıyorum, bakıyorum. Fikrimin ince gülünü ortak etmişiz. Peki, Müjgan adı güzel yerce mutlu günler dilemiş. Sizi de ortak ettik efendim. Bazen şarkılar birleşiyor. Mustafa Tufanoğlu Trabzon'dan günaydın. Cumanız mübarek olsun. Cumanın hayır ve bereketi üzerinize olsun diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgiler, selamlar yollamışlar. Eskişehir'den Deniz Kırçeli, İstanbul'dan Gülşah Aydın. Torunları oğlu Adem, Burak Tufanoğlu, gelini Büşra, torunu Kaan Barlas ve İstanbul Peynik'ten Gülbahar Meşici, Canan Aydın ve eşi Hüseyin Aydın, manevi kızı Aylin Hanım ve ekibimiz için hayırlı cumalar dilekleriyle istiyorlar. Bergama'dan bir sevgili dinleyicimiz Hakkı Hırçın, eşi Gülay Hanım, torunları İpek, Defne, Doğa, Atlas ve TRTNAME dinleyicileri için istiyor. Mersin'in Erdemli'den, yok Mersin'den. Değil mi? Mersin'den Zeki Harman, Harman ailesi ve tüm dinleyicilerimiz için istemiş. Teşekkür ediyoruz. Mersin'den çokça dinliyoruz, dinleniyoruz. Erdemli'den dinleyen sevgili dinleyicilerimiz de var. Mersinli görünce hemen Erdemli diye geliverdi aklımıza. Bir Yusuf Nalkesen şarkısı istenmiş. Mersin Mezitli'den bu kez Ayhan Aşkın mutlu sabahlar dilemiş. Efendim kucak dolusu sevgiler yollamış. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği ve Mersin Çağdaş Sanat Derneği koroları Şefi Zeynep Özel Gündüz ve koro arkadaşları ve name çalışanlarıyla name dostları için istemiş. Polat Polat, cuma gününün bereketi ve mutluluğunun hepimizin yüzünü güldürmesine vesile olması dileğimle diyor. Bolu'dan selamlar yolluyor. Yayın ekibimize Remzi Özpelit ve Ceyhan Susuzlu'ya armağan ediyor. Mithat Kaykı, günaydınlar demiş Edirne Uzunköprü'den. Efendim nasılsınız diye soruyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sizler de iyisinizdir umarız. Değerli yapım yayın ekibi, TRTNAME dostları, eşim Çiğdem Hanım ve kızım Nehir için de istiyorum diyor. İstekleri yerine gelecek. Muzaffer Yabacı Kahramanmaraş'tan iyi yayınlar diliyor. Sizi de ortak ettik efendim. Şarkıyı birlikte dinliyoruz. Bir Yusuf Nalkesen şarkısı demiştik. Hicaz makamındaki eseri Nesrin Sipahi seslendiriyor. Bir gün karşılaşırsak ayrıldığımız yerde, eller gibi davranıp görmemezlikten gelme.

Ada sahillerinde bekliyorum dedi Melda Kuyucu Kılıç. Bu Hicaz eseri İstanbul'dan Selçuk Sümer istemişti. Efendim mutlu yayınlar dilemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli eşi Hülya Sümer için istemiş. İsteğiniz yerine geldi. Fahri Özdemir de hoş geldiniz TRT Name diyor. Hoş bulduk sağ olunuz. Osmaniye'den selamlıyor. Eşi postacı Fadime Hanım için istemişti. Sizin isteğinizi de bu şarkıyla yerine getirdik. Saatler 9.25'i gösteriyor. Sabahın namesi isteklerle devam ediyor. Sırada Hicaz bir şarkı. Güfte Ömer Bedrettin Uşaklı. Beste Kaptanzade Ali Rıza Bey'e ait eseri Gökhan Sezen seslendirecek. Kayseri'den Mustafa Kınan'ın isteği yerine gelecek. Ekibimize şube müdürleri Harun Oğuz'a, mesai arkadaşları Hatice Öztürk, Mustafa Akboğa, Elif Günay, Gülhan Demir ve tüm name dostlarını armağan ediyorlar. Gökhan Sezer, Tekirdağ Şarköy'den selamlar yollamış. Babası Hikmet Sezer, Mustafa Sayal, Bahattin Taşkıran, Sevda Orkun, Nüshet Sönmez, İbrahim Oruncak, Necati Bayraktar, Muammer Yontar ve tüm name dostları ve program yapımcılarımız için istemişler. Murat Çarpınlıoğlu Gaziantep'ten günaydın. Şu an ailecek seyir halinde Malatya'ya doğru gidiyoruz. Sıradaki eseri eşim Aygül Hanım'a, oğlum Enes'e ve bütün TRT Name dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. Yayında yapım demeyi geçen herkese de teşekkürler ederim demişler. Biz teşekkür ediyoruz. Yolda da aman dikkat ediniz diyelim. Hayırlı yolculuklar dileyelim. Ekrem Mert Altınordu'dan hayırlı cumalar dilekleriyle ulaşmış. Serdal Karakaya Manisa Turgutlu'dan hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar diliyor. TRT Name ailesi ve tüm dostları için istiyor. Sizleri de ortak edelim ve şarkıyı birlikte dinleyelim. Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına. Ey ufuklar diyorum, yolculuk var yarına.

Güller koymuşsun vazoya, yanakların gülden oya. Faruk Salgar'ı dinledik sevgili dinleyicilerimiz bu şarkıyla. İstekler vardı. Kimin şarkısı? Fethi Kara Mahmutoğlu'nun bir eseriydi bu. Şahin Çandır yazmıştı dizeleri. Hüseyin makamındaki eseri dinledik. Sevgili Yelda isteği bulmaya çalışıyor bu arada. Çokça istek var çünkü. Asıl istek sahibimiz galiba karışmış durumda. İstanbul'dan Oktay Çopuroğlu, eşi Zeynep Hanım, oğulları Fatih, gelini Tuğba, Furkan, Yunus Emre, ekibimiz ve Şarköy'deki arkadaşları ve TRT emeklilerine hediye ettiğini belirtiyor. Efendim, asıl istek sahibimizi belki ilerleyen dakikalarda bulacağız. Göremedik şu anda, karışmış. Gerçekten çok isteğimiz var. İlgi gösteren tüm sevgili dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz ve sıradaki esere geçiyoruz. Bir Ferit Sıdal şarkısı. Suzin Akmakamındaki eserin sözleri Kemal Şakir Yakar'a ait. Selim Öztaş seslendirecek. Ankara'dan Erdal Uçman eşi İlkay Uçman için istemiş. Efendim, koro arkadaşlarım may armağan olsun diyor. Gemlik Küçük Kumla'dan Gülden Keklik sıradaki eser için sizi de ortak ediyoruz. Şarkıyı birlikte dinliyoruz. Gözlerin bir içim su, içim yandı doğrusu. Öpeyim gözlerinden kalmaz gönül korkusu.

Efendim önce Güldehem Marmara'yı dinledik. Muzaffer İlkar'ın Hicaz şarkısıyla. Madem ki gidiyorsun bırakıp burada beni, bir daha seyredeyim ne olur dur da seni dedi. Mehmet Erbulan'ın dizeleriyle Muzaffer İlkar'ın namelerinin buluştuğu şarkıyı sevgili dinleyicimiz istemişti. Mersin Erdemli'den Ahmet Özçelik. Efendim hepinizin ömrüne bereket diyerek istekte bulunmuş sevgili dinleyicimiz. Sizlere, eşim Saynur Hanım'a, yeğenim Hidayet Sezer'e, torunlarım Elif Göktuğ, Duygu Kıvanç, Selcan, Efe, Yiğit, Elanur ve Yaz Özçelik'le Çerçi Mingil, İçel, Eren ve Derman ailelerine de armağandır demişti. İstekleri yerine getiriyoruz. Efendim biraz önce isteği bulamamıştık. Güller koymuşsun vazoya şarkısının asıl istek sahibini sevgili Yelda buldu. Ankara'dan Emin Okur. Biraz önce de söylediğimiz gibi çokça istek var. O istekler karışmıştı. Efendim teşekkür ediyoruz. Şarkınızı zaten çalmıştık. Ama bu eseri de ayrıca armağan etmiş olalım size. Hacı Bektaş Köşektaş Köyü'nden selamlar kıymetli name dostlarıma, Türk sanat müziği severlere, yapım yayın ekibine armağan ediyorum demiş. Coşkun Bakan Antalya'dan ulaşmış, sıradaki şarkı name frekansında bulunanlara armağan olsun demiş. Gültekin Örücüler de İzmir'den sevgiler yollayıp eşi Ülke Hanım için istiyor. Nide Bor'dan Şükrü Özdamar, çok değerli annem Nurhayat Özdamar, ayrıca Zafer Özkara ve Hatice Okur için rica ediyorum demişti. Onların istekleri de yerine geldi. İsmet Köklü Kayseri Karakimse Mahallesi'nden selam sevgi yollamış. Kocaeli Kandıra'dan İsmail Genç, eşi Tülay Hanım ve Neşe'yi Sağlık Türk Sanat Müziği Koro Şefi Erbil Aydın, koro arkadaşları ve ekibimiz de benim için de istemişler. Çok teşekkürler, sağ olunuz. Bir başka istek Doğan Çizmeci Turgutlu'dan ulaşmış. Efendim kimler için istiyor? İzmir'den Refik Bilgen, gazeteci dostlarımız Erkan Şimşek ve Nurullah Çankaya ve tüm TRT Name dinleyicilerine armağandır demişler. Yeni güne sağlık, huzur, bereketle başlamayı dilemişler. Teşekkür ediyoruz. Sonrasındaysa okyanus mu iki şehrin arası dedi Ayfer Er, Talat Er'in Nadide Gülpınar'ın dizeleriyle bestelediği Kürdi şarkısıyla. İstek sahibimiz ise Macit Zinet Baştı. Lüleburgaz Ceylanköy'den selamlar sevgiler yollamıştı. Gününüz gönlünüzden geçtiği gibi olsun demiş sevgili dinleyicimiz. Kardeşi Sevtap Bayraktar, eşi Tuğsal Bey bizler ve tüm dinleyicilerimiz için istekte bulunmuş. Piraye Özgün, sizin isteğinizi de biraz önce dinlediğimiz şarkıyla yerine getirdik efendim. Yavaş yavaş da programın sonuna geliyoruz. Saatler 9.51'i gösteriyor. Bir Kutlu Payaslı şarkısı var sırada. Sözler Sevim Yüce Alp'e ait. Adana'dan Melike Koraltan. Eşimle 11. evlilik yıl dönümümüz. Eşim Deniz Koraltan için istiyorum. Onu çok seviyorum. Herkese mutlu günler dilerim demiş efendim. Evlilik yıl dönümünüz kutlu olsun, sağlıkla, mutlulukla, nice nice yılları sevdiklerinizle paylaşın diyelim. Ümit Sağlam da Dinar Hacı Beşirli Köyü'nden Cuma'nın hayrı bereketi üzerinize olsun diyerek ulaşıyor. İstanbul'dan Oktay Çopuroğlu, eşi Zeynep Hanım, oğulları Fatih, gelini Tuğba, Furkan, Yunus Emre ve TRT Name ekibi için demiş. Şarköy'deki arkadaşlarını da ortak etmiş. Efendim isteklerini yerine getiriyoruz. Mustafa Sağyaşar'a kulak veriyoruz. Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben, sana bakan bir çift göz ben olayım sevgilim.

Zaman aktı geçti ve biz bir programın daha sonuna geldik. Pazartesi, çarşamba, cuma derken sevgili dinleyenler, eşlik eden tüm sevgili dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Son eserimiz Kemal Caner'in sesiyle dinleyeceğimiz bir Saadettin Kaynak şarkısı. Güfte Vecdi Bingöl imzalı Segah makamındaki eseri Karadeniz Ereğli'den Fatma Açan istemiş. Radyo dostları ve Erdemir Musiki Derneği üyelerine, ekibimize ve Bilecik Huzurevi sakinlerine armağan etmiş. Mutlu, huzurlu, güzel bir gün dileyerek. Melih Başak İstanbul'dan günaydın diyor. Ekibimize kolaylıklar dilemiş. Düzce'ye sevgili öğretmenim şair Ali Özkala ve kıymetli eşi Nezaket Özkala armağandır diyor. Çelik Okayer Sarıyer Rumeli Feneri'nden mutlu günler dilemiş. Sevgiler, saygılar yollamış ekibimize. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili eşi Hacer Selda Okayer, Melek Özbek ve aynı zamanda ekibimize, yapımcımıza ve bana da ayrıca armağan ediyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Tüm sevgili dostlarımıza armağandır diyelim bu güzel eser. Leyla bir Özgecan'dır, kara gözlü Ceylan'dır diye veda ediyoruz efendim. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir gün olsun. Güzel bir hafta sonu dilekleri. Pazartesi sabahı yine birlikte olmayı diliyoruz, istiyoruz. Siz de isterseniz buluşalım. Yelda Karagöz Özer, Ferda Seher Topçu, Dilek Demir Bilek Topçu. Görüşmek, buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın efendim.

0: CRC Name.
1: Saat 10.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Chiani ile Ankara'da bir araya geldi. Afrika halklarının kara gün dostuyuz dedi. Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelelerinde Afrikalı dost ve kardeş ülkelerin yanında olduğunu söyledi. Nijer Cumhurbaşkanı da terörle mücadelede Türk savunma sanayi ürünleriyle istikrara kavuştuklarını belirtti. Türkiye'ye ve Erdoğan'a destekleri için teşekkür etti. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak 36. NATO zirvesi öncesi güvenlik önlemleri artırılıyor. Zirve için Ankara'da kırmızı alan uygulaması yapılacak. NATO zirvesi boyunca 40 binden fazla emniyet ve jandarma personelinin görev yapması bekleniyor. CHP Yüksek Disiplin Kurulu ilk toplantısını yaptı. Toplantıda Özgür Özel döneminde alınan disipline sevk, ihraç ve yaptırım kararlarının iptali için Merkez Yönetim Kurulu'na yazı yazıldı. Seçimde Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na oy çokluğuyla İzmir Milletvekili Mahir Polat seçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ve CHP'li 3 milletvekili hakkında düzenlenen dosyalar için yetkisizlik kararı verdi. Dosyalar

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ek ifade verdi. Özgür Özel'in talebiyle seçim döneminde genel merkez ve adaylara toplam 1 milyon 950 bin avro, 200 bin dolar ve 15 milyon lira ödeme yaptıklarını iddia etti. İzmir Buca Belediyesi'nde rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 54 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturmada dijital kayıtlarda belediyeye hiç uğramadan maaş aldığı iddia edilen kişilere yönelik önemli bulgulara ulaşıldı. Belediye çalışanı bir memurun 13 yarış atına sahip olduğu ortaya çıktı. Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka düzenlemesini oy çokluğuyla iptal etti. Karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir tarafı ömür boyu yükümlülük altında bırakmayacak yeni düzenlemenin meclise sunulacağını açıkladı. Türk Kızılay Kanun teklifi Meclis İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenleme ile afet ve acil durumlarda stratejik ürünler ihalesiz temin edilebilecek. Kızılay'ın faaliyetleri için afet ve savaş bölgelerinde görev alan personele nakdi tazminat ödenecek.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde önemli bir cerrahi başarıya imza atıldı. 63 yaşındaki Mehmet Salih Saltık, beyin kanaması sonrası gelişen kafatası enfeksiyonu sebebiyle felç geçirdi. Saltık'ın enfekte olan kafatası bölümü başarılı operasyonla çıkarıldı, sentetik materyalden üretilen yeni bir kafatası parçası takıldı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakere edilen anlaşmanın temel şartlarını açıkladı. Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağını söyledi. Tahran ise Hürmüz'ün yönetimine ilişkin nihai kararın İran ve Umman'da olduğunu vurguladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Putin'e açık mektup yazdı, yüz yüze görüşme teklif etti. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna yönetiminin iç siyasi nedenlerle savaşı bitirmek istemediğini söyledi. Trump'ın önerileri olası bir barış anlaşmasının temelini oluşturabilir dedi. Haberleri dinlediniz.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul stüdyolarından gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz kıymetli dinleyiciler. Her yeni gün yeni umutlarla başlıyor. Biz de bugün geleceğe dair güzel umutlarla, planlarımızla, pozitif bakış açımızla, kalbimizde herkesi kucaklayan bir sevgiyle merhaba diyoruz sizlere. Değerli dostlarımız, bugün nostaljik yayınımızda teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en özel şarkılarla yanı başınızda olacağız. Programımız bugün Nikriz, Nihavend, Hicaz, Mahur ve Rast makamında şarkılardan oluşuyor. Yayınımıza Nikriz makamında eserlerle başlayacağız. Ankara Radyosu saz sanatçılarından dinleyeceğimiz Mümin Ağa'nın Nikriz Peşevi'nin ardından yine Ankara Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Ayşe Taş, Emin Onga'nın güftesi Hilmi Soykut'a ait Nikriz eseriyle seslenecek bizlere. O güzel saçlarına hercai tak demedim. Gönül verdimse sana, gönlümü yak demedim. Elimde aşkın sazı, başımda kara yazı. Bırak dedimse nazı, beni bırak demedim.

İstanbul Radyosu sanatçılarından Filiz Şatıroğlu 2011 yılında seslendirmiş olduğu bir Nikris şarkıyla bize seslendi. Kahve Yemen'den gelir, bülbül Şemen'den gelir. Efendim Nikris makamında eserlerle yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Şimdi Erol Sayan'ın güftesi Samim Arıksoy'a ait Nikris eserini Çiğdem Yarkın yorumuyla sunacağız sizlere. Şu yanan aşığı bir onurlandır, ey afet, kapımdan gel gibi geçme, konuk ol soframa, meyin nurlandır.

Mavi boylu ince belli, tavrı munis ince belli. Bu ne kıvrak çifte telli, raks ediyor ince belli. Nikriz makamında bir Erdinç çelik kol bestesini Gönül Aköz'den dinledim.

Dinledik. Sanatçının 2004 yılında seslendirmiş olduğu bu şarkının güftesi Reşat Özpirinççi'ye aitti. Değerli dostlarımız, Nikriz makamının ardından Nikriz'in kardeş makamlarından biri Hicaz makamında şarkılarla yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Evet, Nikriz ve Hicaz makamları kardeş makamlar dedik. Aslında yapısal olarak iç içe geçmiş olsalar da duygusal açıdan ve karakteristik açıdan da birbirinden son derece farklıdır bu makamlar. Nikriz beşlisinin durak perdesinin bir taneni üstünde, yani dügah perdesinde Hicaz dörtlüsü yer alır. Bu sebeple de Nikriz makamı aslında Hicaz makam ailesiyle büyük bir yakınlık gösterir. Evet, Hicaz makamında bir Kaptanzade Ali Rıza Bey bestesiyle devam ediyoruz programımıza. Güftesi Ömer Bedrettin Uşaklı'ya ait şarkıyı Melahat Gülses yorumuyla sunacağız. Sanatçının 2010 yılında seslendirmiş olduğu kaydı paylaşacağız sizlerle. Dinleyeceğimiz eser Melahat Gülses'in İstanbul Radyosu'nda Şef Hasan Esen yönetimindeki konser programında seslendirmiş olduğu bir eser. Ufuklara yaslanmış yorgun dağlar sırayla, çadırının üstüne doğmuş akşam yıldızı, çıplak ayaklarının altında baygın yayla, ey belalı göklerin mağrur dağların kızı.

Radyosu sanatçılarından Ayfer Er, Malatyalı Fahri Kaya'nın Hicaz şarkısıyla bizlere seslendi. 2019 tarihinde kaydedilen bu şarkının ardından şimdi bir düete yer vereceğiz. Serap Kuzey ve Erol Armutlu bir Zekai Tunca şarkısıyla konuğumuz oluyorlar. Dinleyeceğimiz bu eser 80'li yılların sonunda birçok değerli sanatçının da albümünde yer almıştı. Zekai Tunca'nın bu Hicaz şarkısında şimdi sanatçılarımız bizlerle. Gözyaşımda saklısın ağlayamam ben, düşeceksin sanırım kirpiklerimden. Damarımda kan olup dolaşıyorken beni böyle bırak git, git gidebilirsen.

Gelenek ile geleceği buluşturan program Geçmiş Zaman Olur Ki programında en güzel şarkılarla yolculuğumuz sürüyor. Zekai Tunca'nın Türk musikisine armağan ettiği Hicaz eserin ardından Hicaz Bir Türkü ile yayınımıza devam ettik. Ayşen Birgör bizlerle birlikteydi. Sanatçının 2012 yılında İstanbul Radyosu'nda seslendirmiş olduğu bir kaydı paylaştık sizlerle. Ve efendim Hicaz makamının kalbe dokunan eserlerinde şimdi Cahit Ünyaylar'ın güftesi Semra Ersoylu'ya ait şarkısını Hasan Eğlen yorumuyla sunuyoruz. Sanatçı bu eseri Ankara Radyosu'nda Şef Metin Everes yönetimindeki Beraber ve Solo Şarkılar programında seslendirmiş. Sevgilim, sensizliğimi yudum yudum içiyorum. Simsiyah bir karanlıktan yine sensiz geçiyorum.

İstanbul Radyosu'nun değerli ses sanatçısı ve bestekarlarından Erol Bingöl bizlerle birlikteydi. Sanatçının 2003 yılında İstanbul Radyosu mikrofonlarında seslendirmiş olduğu Alaaddin Yavaşçı hocamızın güftesi Medih Egemen'e ait Hicaz eserini dinledik. Dinlediğimiz bu şarkı Abant'ta Sabah ismiyle de biliniyor. Sonsuzluğun içinde kırpmazken gözlerimi, yeşil şafakla sabah örttü hayallerimi. Abant mıydı, dağ mıydı gözlerimin önünde? Bilmem, rüyamda mıydım senin göğsün üstünde? Efendim, bu güzel Hicaz şarkının ardından Emel Sayın'la yolculuğumuz devam ediyor. Sanatçının İstanbul Gelişim Orkestrası ile birlikte yapmış olduğu çalışmada seslendirdiği bir Yusuf Nalkesen eserine kulak veriyoruz şimdi de. Çatılmış kaşlarına kime düşman gibisin? Gözünde yaşlarınla belli pişman gibisin.

Sevgili TRTname dostlarımız, biliyorsunuz Muazzez Ersoy 1990'lı yılların başından bu yana nostaljik şarkılardan oluşan bir albüm serisi yayınlamıştı. Bu albümlerden 11.si 2000 yılında yayınlanan Nostalji 11 albümünde yer alan bir kaydı paylaştık sizlerle. Dinlediğimiz bu şarkı çok sevilen bir Yıldırım Gürses bestesiydi. Hicaz makamındaki eserin güftesi Mustafa Sevilen'e aitti. Güncel düzenlemelerle dinleyicilerle buluşmuştu. Biz de keyifle dinledik efendim. Ve Hicaz şarkıları da geride bıraktık. Yayınımızın şimdiki bölümünde Nihavend eserlerle yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Geçmişe uzanacağız, harika bir nostaljik şarkıya yer vereceğiz. Kıymetli sanatçımız Medyaşen Sancakoğlu'nun 70'li yılların ortalarında seslendirmiş olduğu bir kaydı paylaşacağız sizlerle. Nihavend makamındaki bu şarkının beste ve güftesi Yusuf Nalkesen'e ait. İnan, inan ki kimse bana senin gibi bakmadı. Vallahi billahi kimse beni senin gibi yakmadı.

Gecende gününde ben olmalıyım, sığınıp geldiğin yer olmalıyım. Ağlatan, güldüren ben olmalıyım, sazına sözüne doyamadım. Efendim, bu güzel Melahat Pars şarkısını İnci Çayır yorumuyla sunduk sizlere. Semai usulünde ve Nihavend makamındaki eserin güftesi ise Füsun Ocakçıoğlu'na aitti. Birlikteliğimiz Nihavend eserlerle devam ediyor. Yine çok özel bir sanatkar Yaşar Özel bizlerle birlikte olacak şimdi. Avni Anıl hocamızın güftesi Abbas Demirtaş'a ait şarkısında dinliyoruz sanatçıyı. Söyletenle söyleyen dil hepsi bir.

Aşkın bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. İstanbul Radyosu'nun değerli sanatkarı Tülay Canik, Yıldırım Gürses'in unutulmaz Nihavend eseriyle bizlere seslendi. 2004 tarihinde seslendirilmiş olan bu kaydın ardından 2006 yılında Mehmet Özkaya tarafından seslendirilmiş bir Saadettin Kaynak eseriyle yolculuğumuz sürecek. Efendim, biliyorsunuz zaman su gibi akıp geçiyor. İşte dinleyeceğimiz bu Saadettin Kaynak şarkısında da güfte yazarı Vehbi Cem Aşkun buna değinmiş. Demiş ki, ne dert kalır ne hüzün, bir sudur akar zaman. Seni ilk gördüğüm gün dedim ah benim olsan. Mehmet Özkaya sizlerle.

akşam kapıyı açtığın zaman, yoluma bir ışık yaktığın zaman, yüzüme gülerek baktığın zaman öyle mutluyum ki inanır mısın? Değerli dostlar, sizin de kapıyı açanlarınız var mı? Yolunuza ışık tutanlarınız, yüzünüze gülerek bakanlarınız. Evet, Vedat Çetinkaya, Tahir Sıral'ın sözleri Rahmi Torun'a ait Nihavend şarkısında bize böyle seslendi. Diliyoruz tıpkı bu şarkıdaki gibi sizi de her akşam kapıyı açıp bir karşılayanınız olur. Ve size tatlı bir gülümsemeyle bakıp her bakışıyla mutluluğunuzu artıran bir kalp olur yanı başınızda. Şayet böyle bir insanla da yan yanaysanız ne mutlu size, sakın o kalpleri kaybetmeyin. Evet, mutluluğa, sevgiye dair şarkılarla yolculuğumuz devam etsin. Şimdi İzmir Radyosu sanatçılarından Turgay Kızıltuğ'a kulak verelim. Sanatçı Teoman Alpay'ın Nihavend eseriyle bize sesleniyor. Bahar geldi, gül açıldı, ruhuma neşe saçıldı.

Yıllar geçip saçıma yağsa da karlar, hayal ufuklarında umutlarım var. Koray Safkan, İlgün Soysev'in güftesi Şule Özmen'e ait Nihavend eserini seslendirdi. Her programımıza başladığımızda bunu dile getiriyoruz efendim. Her yeni gün yeni umutlarla başlıyor. O yüzden umut etmeyi hiç bırakmayalım. Umut etmek güzeldir. Hayal etmek de güzeldir. Gerçeğe yaklaşmaktaki ilk adımdır belki de. O yüzden hayal etmekten de vazgeçmeyelim. Ve birbirinden güzel şarkılarla yolculuğumuzu sürdürelim. Şimdi de değerli dostlar, bu güzel yaz mevsimine ithafen güzel bir yaz şarkısıyla yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Arif Sami Toker'in Nihavend eserini Yahya Geylan yorumuyla sunuyoruz. Geldi yine güzelim yaz, gönül eğlensin biraz. Şen adalar, mavi boğaz, sevdiğim gel etme naz.

Son mektubu yazarken ben saadetler diliyorum. Mutluluk dilekleriyle yapılan bir vedanın şarkısını dinledik. Yıldırım Gürses'in sözleri Aydın Ünsal'a ait Niyavend eserinde Bahadır Özüşen bizlerle birlikteydi. 2010 tarihli bir kayıt paylaştık sizlerle. Efendim, yolculuğumuz Rast makamında şarkılarla devam ediyor. Şimdi de programımızın son bölümünde Rast ve Mahur eserlere yer vereceğiz. Şükrü Tunar'ın sözleri Ahmet Kaçar'a ait Rast şarkısında Ayşe Tunalı'yı ağırlayacağız. Sanatçının 1997 yılında yayınlanan Unutulmayan Şarkılar isimli albümünden bir kayıt paylaşıyoruz. Unut beni, kalbimdeki hicranla yalnız kalayım. Kimsesiz bir yavru gibi kucağında ağlayayım.

Nereden gönül verdim sana, zindan ettin her günümü. Çok çektirdin çok sen bana, al aşkını ver gönlümü. Yüksel Uzel'in 1991 tarihli Benden Artık Bu Kadar isimli albümünde yer verdiği Rast Metin Everest bestesini dinledik. Dinlediğimiz bu şarkının güftesi ise Mehmet Erbulan'a aitti. Değerli dostlarımız, Rast ve Mahur makamında şarkılarla yolculuğumuzu sürdürürken şimdi bir Alaaddin Yavaş'a bestesinde Nigün İşgüden'i ağırlayacağız. Sanatçı güftesi Fikri Akurgal'a ait şarkıyı seslendiriyor. Bana nasıl vazgeç dersin, gönül senden vazgeçer mi?

Yok. Bir deniz kıyısında esti o deli rüzgar, saçların dağınıktı, olsun varsın ne çıkar. Ankara Radyosu sanatçılarından Meliha Yazıcı'nın 2019 yılında seslendirmiş olduğu kaydı paylaştık sizlerle. Dinlediğimiz bu hareketli mahur eser bir İrfan Özbakır bestesiydi, güfte ise Bengül Erdamar'a aitti. Efendim, bu arada bizlere o güzel mesajlarınızla da yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyoruz. Yurdumuzun dört bir köşesinden bizleri dinleyen kıymetli dostlarımıza selam olsun diyoruz. Bugün de mesajlarıyla Bursa, Konya, Uşak, Adana, Kırıkkale'den bizleri yalnız bırakmayan sevgili TRTname dostlarımız. Yine Antalya, Trabzon, İzmir, Alanya'dan bize güzel mesajlarını ileten değerli dinleyicilerimiz. Ve Samsun, Ordu, Ankara'dan harika mesajlarla yanımızda olan değerli dostlarımız, hepinize selam olsun. Geçmiş zaman olur ki ekibi olarak sevgilerimizi, saygılarımızı yolluyoruz sizlere ve yurdumuzun dört bir köşesine bizi dinlemekte olan sevgili dinleyicilerimize. Evet, programımızın son bölümünde harika şarkılarla yolculuğumuz sürüyor. Şimdi Ankara Radyosu sanatçılarından Belgin Gök, Amir Ateş'in güftesi Şadi Kurtuluş'a ait Rast eserini seslendirecek. Mevsimler başka başka, bahar güzel, yaz güzel diyecek.

yolunda gezersin, gözlerini süzersin. Kemal Caner 1995 yılında seslendirmiş olduğu mahur türküyle konuğumuz oldu. Rıza Bey'in sevilen bir bestesiydi. Bu güzel eserle eski İstanbul'u, Beyoğlu'nun o nostaljik ruhunu, tramvayı, tarihi pasajları, hanları, eski Mevlevi haneleri, antikacıları, restore edilen yapıları, o güzel ruhu hatırladık efendim. Ve birlikteliğimizin sonuna geldik ne yazık ki. Bugün de şarkılarda buluştuk, ortak duyguları beraberce paylaştık. Teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en iyi dileklerle veda ederken sizleri yine çok güzel bir şarkıda Seda Gökkadar'la baş başa bırakacağız. Bir Neves Erkök de şarkısıyla veda ediyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın diyoruz.

0: TRT Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Birol Reçber. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Chiani ile Ankara'da bir araya geldi. Afrika halklarının kara gün dostuyuz dedi. Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelelerinde Afrikalı dost ve kardeş ülkelerin yanında olduğunu söyledi. Nijer Cumhurbaşkanı da terörle mücadelede Türk savunma sanayi ürünleriyle istikrara kavuştuklarını belirtti. Türkiye'ye ve Erdoğan'a destekleri için teşekkür etti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyet İsveç'in başkenti Stockholm'de resmi temaslarda bulunuyor. Kurtulmuş bugün İsveç Kralı 16. Carl Gustaf tarafından kabul edilecek. Görüşmede iki ülke ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak 36. NATO zirvesi öncesi güvenlik önlemleri artırılıyor. Zirve için Ankara'da kırmızı alan uygulaması yapılacak. NATO zirvesi boyunca 40 binden fazla emniyet ve jandarma personelinin görev yapması planlanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran görüşmelerinde ilerleme sağlandığına dikkati çekti. İsrail'in ateşkesi sabote etme girişimlerine engel olunması şart dedi. Fidan, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarının kesin olarak sona erdirilmesi elzemdir ifadesini kullandı. Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik tutarına ilişkin bir duyuru yayınladı. Mevcut bedel üzerinden müracaat etmek isteyenlere 30 Haziran'dan önce işlemlerini tamamlamaları tavsiye edildi. Bedelli askerlik tutarları 1 Temmuz itibariyle memur aylık katsayısına göre güncellenecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 7 yıldır çevre faaliyetlerine 4 milyar 410 milyon liralık yatırım yapıldığını açıkladı. Alparslan Bayraktar, doğayla uyumlu ve kendi kaynaklarıyla büyüyen bir Türkiye inşa etmek için gayret ediyoruz, dedi. Yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik İstanbul merkezli 27 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Yakalanan 130 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, özellikle gençlere hedef alan yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. İstanbul'da sahte belgelerle yabancı uyruklu kişilerin ikamet izni almasını sağlayanlara yönelik operasyon düzenlendi, 18 şüpheli gözaltına alındı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu ilk toplantısını yaptı. Toplantıda Özgür Özel döneminde alınan disipline, sevk, ihraç ve yaptırım kararlarının iptali için Merkez Yönetim Kurulu'na yazı yazıldı. Seçimde Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na oy çokluğuyla İzmir Milletvekili Mahir Polat seçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ve CHP'li 3 milletvekili hakkında düzenlenen dosyalar için yetkisizlik kararı verdi. Dosyalar, fezleke hazırlanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Anayasa Mahkemesi, süresiz nafaka düzenlemesini oy çokluğuyla iptal etti. Karar, 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Türk Kızılay Kanun Teklifi, Meclis İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenleme ile afet ve acil durumlarda stratejik ürünler ihalesiz temin edilebilecek. Kızılay'ın faaliyetleri için afet ve savaş bölgelerinde görev alan personele nakdi tazminat ödenecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ev sahibi olmayan orta gelirli vatandaşlara yönelik yeni konut kampanyasını duyurdu. 2 milyon liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak konutlarda en düşük taksit seçeneği aylık 18 bin lira olacak. Satışlara 15 Haziran'dan itibaren başlanacak. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakere

mektup yazarak yüz yüze görüşme teklif etti. Adres olarak da Türkiye, İsviçre ve Arap ülkelerini işaret etti. Rusya Devlet Başkanı Putin ise Ukrayna yönetiminin iç siyasi nedenlerle savaşı bitirmek istemediğini söyledi. Trump'ın önerileri olası bir barış anlaşmasının temelini oluşturabilir dedi. Haberleri dinlediniz.

0: Zirvedeki Şarkılar.
1: Merhaba sevgili müzikseverler. Zirvedeki Şarkılara hoş geldiniz. Haftanın en çok dinlenen ve istek alan şarkılarıyla keyifli bir saat için doğru adrestesiniz. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz ve mikrofonda ben Kerem Demircioğlu. Her hafta olduğu gibi yoğun geçen bu haftayı da geride bırakıp yeni bir haftaya hazırlanırken ruhumuza dokunan notalar eşliğinde dinlenecek ve birlikte keyifli dakikalar geçireceğiz. Şimdi gelin radyolarınızın sesini bizleri en iyi duyabileceğiniz seviyeye ayarlayın ve TRT Name'de zirve yolculuğumuz başlasın.

Ve böylece bu haftada zirve yolculuğumuzun sonuna geldik. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz ve mikrofonda ben Kerem Demircioğlu. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hoşça kalın, müzikle kalın.

0: TRT Name.
1: Saat 14.
0: Haberler.
1: Spikeriniz ben Betül Yıldız Altay, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tiani ile Ankara'da bir araya geldi. Afrika halklarının kara gün dostuyuz dedi. Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelelerinde Afrikalı dost ve kardeş ülkelerin yanında olduğunu söyledi. Nijer Cumhurbaşkanı da terörle mücadelede Türk savunma sanayi ürünleriyle istikrara kavuştuklarını belirtti. Türkiye'ye ve Erdoğan'a destekleri için teşekkür etti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyet İsveç'in başkenti Stockholm'de resmi temaslarda bulunuyor. Kurtulmuş bugün İsveç Kralı 16. Carl Gustaf tarafından kabul edilecek. Görüşmede iki ülke ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak 36. NATO zirvesi öncesi güvenlik önlemleri artırılıyor. Zirve için Ankara'da kırmızı alan uygulaması yapılacak. NATO zirvesi boyunca 40 binden fazla emniyet ve jandarma personelinin görev yapması planlanıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran görüşmelerinde ilerleme sağlandığına dikkat çekti. İsrail'in ateşkesi sabote etme girişimlerine engel olunması şart dedi. Fidan, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarının kesin olarak sona erdirilmesi elzemdir ifadesini kullandı. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik tutarına ilişkin bir duyuru yayımladı. Mevcut bedel üzerinden müracaat etmek isteyenlere 30 Haziran'dan önce işlemlerini tamamlamaları tavsiye edildi. Bedelli askerlik tutarları 1 Temmuz itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 7 yılda çevre faaliyetlerine 4 milyar 410 milyon liralık yatırım yapıldığını açıkladı. Alparslan Bayraktar, doğayla uyumlu ve kendi kaynaklarıyla büyüyen bir Türkiye inşa etmek için gayret ediyoruz dedi. Yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik İstanbul merkezli 27 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Yakalanan 130 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, özellikle gençlere hedef alan yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu ilk toplantısını yaptı. Toplantıda Özgür Özel döneminde alınan disipline sevk, ihraç ve yaptırım kararlarının iptali için Merkez Yönetim Kurulu'na yazı yazıldı. Seçimde Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na oy çokluğuyla İzmir Milletvekili Mahir Polat seçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ve CHP'li 3 milletvekili hakkında düzenlenen dosyalar için yetkisizlik kararı verdi. Dosyalar fezleke hazırlanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka düzenlemesini oy çokluğuyla iptal etti. Karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ev sahibi olmayan orta gelirli vatandaşlara yönelik yeni konut kampanyasını duyurdu. 2 milyon liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak. Konutlarda en düşük taksit seçeneği aylık 18 bin lira olacak. Satışlara 15 Haziran'dan itibaren başlanacak. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakere edilen anlaşmanın temel şartlarını açıkladı. Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağını söyledi. Tahran ise Hürmüz'ün yönetimine ilişkin nihai kararın İran ve Umman'da olduğunu vurguladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Putin'e açık mektup yazarak yüz yüze görüşme teklif etti. Adres olarak da Türkiye, İsviçre ve Arap ülkelerini işaret etti. Rusya Devlet Başkanı Putin ise Ukrayna yönetiminin iç siyasi nedenlerle savaşı bitirmek istemediğini söyledi. Trump'ın önerileri olası bir barış anlaşmasının temelini oluşturabilir dedi. Haberleri dinlediniz.

0: name.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Ankara Radyosu Ziya Taşkent Stüdyosu'ndan yayınlanmakta olduğumuz Stüdyo Name programından hepinize merhaba. Efendim program yapımcımız Zeynep Ayvaz Geçer, ton masterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş ve ben spikeriniz Murat Doğru. Şefimiz İpek Dereli yönetimindeki TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarıyla birlikte yaklaşık bir saat sizlerle olacağız. Programımıza eşlik edecek saz sanatçılarımız kemanlar Murat Kadir Gök, Serhat Şiltepe, Kanun İlhami Çetik, Ut Ömer Oytun, Ney Celalettin Biçer, Ritim Halil Uğur Kutlu. Sevgili dinleyicilerimiz, Stüdyo Name programımız Beyati makamında eserlerle başlıyor. İsmini Bayat Oğuz boyundan almış olan Beyati makamı çoğu zaman Bayati makamı olarak

Dinleyeceğiniz birbirine bağlı eserlerle devam edecek. Sevgili dinleyicilerimiz, Şef İpek Dereli yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Ses ve Saz Sanatçılarıyla Stüdyo Name programı başlıyor.

Efendim Şef İpek Dereli yönetimindeki korumuz Beyati makamında eserlerle programına devam ediyor. Sırada güftesi Mithat Ömer.

Karakoyun'a, bestesi Selahattin Pınar'a ait şarkı var. Delisin deli gönlüm, bin bir bereli gönlüm. Güldüğümü kim gördü? Sevdim seveli gönlüm. Efendim sanatçımız Eylül Turan söylüyor.

Benzemez kimse sana, tavrına hayran olayım. Bakışından süzülen işvene kurban olayım. Lütfuna ermek için söyle perişan olayım. Bakışından süzülen işvene kurban olayım. Güftesi Rüştü Şardağ, bestesi Fehmi Tokay'a ait unutulmaz Beyati şarkıyı sanatçımız Ceyda Okan'dan dinliyoruz.

Sevgili dinleyicilerimiz, sırada yine bir Beyati şarkı var. Güfte Mustafa Nafiz Irmak, bestesi ise rahmetli hocamız Doktor Alaaddin Yavaşça. Gönülden gönüle çağlar geçersin, saçını kalbime bağlar geçersin. Gün olur sessizce ağlar geçersin, ömrümü canıma dağlar geçersin. Sanatçımız Meliha Yazıcı sizlerle.

Efendim ruhunuzu namelerle sarmaya, birbirinden güzel şarkılarla TRT Name'de devam ediyoruz. Çıkalım saydı şikare, çatarız belki o yare. Geçmez gönül dilberinden, dokunur zülfü nigare. Bestesi Tamburi Mustafa Çavuş'a ait bu beyati şarkıyı Şef İpek Dereli yönetimindeki koromuzdan dinliyoruz.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Ankara Radyosu Ziya Taşkent stüdyosundan canlı yayınladığımız Stüdyo Name programından sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Beyati makamındaki eserlerin ardından Acem Kürdi makamındaki eserlere kulak vereceğiz. Şimdi de gerek dizisi gerek seyri yönünden oldukça geniş ve zengin bir makam olan Acem Kürdi makamı bileşik makamlardandır. Acem Kürdi makamındaki ilk şarkımızı koro seslendiriyor. Güftesi Nevres Paşa'ya, bestesi Sadi Hoşses'e ait. Aşkın ile gündüz gece giryanım efendim. Bülbül gibi gül rüyine hayranım efendim. Acem Kürdi makamına giriş taksimini kanunla İlhami Çetik yapıyor.

Zehret mi hayatı bana cananım? Elemlerle doldu benim her anım. Kederinle yanıp sönse de canım, inan ki ben yine sana hayranım. Güftesi ve bestesi unutulmayan sanatçı Zeki Müren'e ait Acem Kürdi makamındaki şarkıyla sanatçımız Bahadır Özüşen geliyor mikrofona.

Efendim şimdi de sanatçımız Belgin Gök, güftesi Şinasi Önola, bestesi Avni Anıl'a ait Acem Kürdi şarkıda sizinle bir başka eda, başka bir arzu ile geldin. Akşam çöküyordu, yine bir başka güzeldin.

Necdet Tokatlıoğlu'na ait Acem Kürdi şarkıyla devam ediyor. Aşkım ben gül yüzüne, aşıkım ben gül yüzüne, sevda saçan gözlerine, nasıl kandım sözlerine, niye sevdim zalim seni? Sanatçımız Sefer Karabük söylüyor.

Şimdi anladım neden bana küstüğünü. Böyle miydi ettiğimiz yeminler? Efem güftesi ve bestesi Arif Sami Toker'e ait Acem Kürdi makamındaki şarkıyı sanatçımız Özant Koç seslendiriyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Ankara Radyosu Ziya Taşkent Stüdyosu'ndan yayınlamakta olduğumuz Stüdyoname programının sonuna yaklaşırken efendim bizler program yapımcısı Zeynep Ayvaz Geçer, Tonmeister Enver Ergun, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş, spikeriniz ben Murat Doğru diyoruz ki yüzünüzden tebessüm, kulaklarınızdan şarkılar hiç gitmesin. Sizleri Acem Kürdi makamının tınısında Şef İpek Dereli yönetimindeki TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarıyla baş başa bırakıyoruz. Efendim hoşça kalın, TRT Name'de kalın.

0: TRT Name.
1: Saat 16.
0: Haberler.
1: Spikeriniz ben Betül Yıldız Altay, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yapay zeka ekosisteminin güçlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bunu bir bağımsızlık meselesi olarak görüyoruz, dedi. Yapay zeka vizyonu ve eylem planının 13 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını duyurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İsveç'te Türk toplumu buluşmasında konuştu. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinde kararlılık mesajını yineledi. Terör meselesi geride kalacak, Türkiye bir barış ülkesi haline dönecek, dedi. Hayat 112 acil uygulamasının kullanıcı sayısı 500 bini geçti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, uygulamanın kapsamlı bir güvenlik ve acil yardım platformu olduğunu vurguladı.

Uygulamanın tek tuşla konum paylaşımı yaparak yardım çağırabilme, fotoğraf ve video destekli ihbar gönderebilme, en yakın sağlık kuruluşlarına kolayca ulaşabilme kolaylığı sağladığını belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Baba Ocağı Nevşehir'i ziyaret etti. Pazar günü ara seçimin yapılacağı Ürgüp ilçesine bağlı Mustafa Paşa beldesinde yoğun ilgiyle karşılandı. Bakan Gürlek, Mustafa Paşalılara doğalgaz ve TOKİ müjdesi verdi. İzmir Buca Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 54 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu 51 şüpheli için tutuklama istedi. Şüpheliler hakim karşısına çıkarıldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bugün atılan her adımın yarın çocuklara bırakılacak dünyanın çehresini belirleyeceğini kaydetti. Çevreyi korumak yalnızca doğaya karşı değil, geleceğimize karşı da sorumluluğumuzdur dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mesleki ve teknik eğitimin önemini vurguladı. Bu eğitim süreci 28 Şubat vesayet özlemi çekenler tarafından akamete uğratıldı dedi. Bu travmanın etkisinin yeni yeni aşıldığını söyledi. Bakan Tekin, İstanbul'da 2. Uluslararası Gastronomi ve Aşçılık Yarışması'nda konuştu. Roketsan'ın geliştirdiği havadan atılan balistik füze İHA-230 Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdi. 150 kilometrenin üzerinde menzili bulunan mühimmatla Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki İHA'ların operasyonel etkinliği artacak. Böylece İHA'lar düşman hava savunma menziline girmeden stratejik hedefleri nokta atışıyla imha edebilecek. 650 kilometre kıyı şeridine sahip Antalya'da sahillerde dumansız plaj projesi hayata geçti. Bu kapsamda Konyaaltı, Kaputaş, Lara, Belek ve Çamyuva plajlarında artık sigara içilemeyecek. ABD, İsrail ve İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaşta 7 Nisan'da varılan ve uzatılan ateşkes sürüyor. Taraflardan olası anlaşmaya ilişkin bu kez benzer açıklamalar geldi. ABD Başkanı içeriğini yakında göreceksiniz dedi. İran, ABD ile mutabakat zaptı metni konusunda önemli mesafe aldık açıklamasında bulundu. Fransız basını Türkiye'nin Afrika'daki artan etkisini yeniden gündeme taşıdı. Ankara'nın Nijer ve Mali başta olmak üzere bölge ülkeleriyle savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğini güçlendirdiği vurgulandı. Türkiye'nin özellikle insansız hava araçları, askeri teçhizat ve savunma sanayi hamleleriyle öne çıktığı aktarıldı. Haberleri dinlediniz.

Feridun Darbaz yönetimindeki İstanbul Radyosu Karma Fasıl topluluğundan Segah Pasır'ı dinlediniz. Ara taksimini klarnetli Şükrü İnci yaptı.

0: TRT Name. Saat 18.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam aleminin son yıllarda farklı cephelerde krizlerle mücadele ettiğini söyledi. Katil İsrail'in ateşkese rağmen bölgede işgal ve istilaya devam ettiğini vurguladı. Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde konuştu. Yaşanan krizlerin yüksek

küresel borçlanmaya olan etkisine dikkat çeken Erdoğan, bu borç yükünün ne kadar sürdürülebilir olduğu cevaplanması gereken ciddi bir sorundur dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emlak katılımı halka arz etmeyi hedeflediklerini açıkladı. Milletimizin de güçlü büyümeye ortak olmasına ortam sağlayacağız dedi. Üçüncü Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Erdoğan, bir diğer hamlelerin ise ziraat, vakıf ve halk katılımın birleştirilmesi olacağını söyledi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilişkin düzenlemeleri içeren yeni kanun teklifini açıkladı. 17 maddenin oluşan teklif meclis başkanlığına sunuldu. Buna göre askerlikten muaf olan şehit ailelerinin çocuklarına tercihe bağlı olarak uzman erbaşlık yolu açılacak. 7 yıl hizmetini dolduran sözleşmeli erbaş ve erler kamuda istihdam edilebilecek. İzmir Buca Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 54 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu 51 şüpheli için tutuklama istedi. Şüpheliler hakim karşısına çıkarıldı. Bu arada İzmir'in Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik imar yolsuzluğu ve rüşvet soruşturmasında Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklanmıştı. Görevden uzaklaştırılan Günay yerine Belediye Başkan Vekilliği seçimi yapıldı. Yapılan seçimde CHP'li meclis üyesi Ayşe Akın başkan vekilliğine seçildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bugün atılan her adımın yarın çocuklara bırakılacak dünyanın çehresini belirleyeceğini kaydetti. Çevreyi korumak yalnızca doğaya karşı değil, geleceğimize karşı da sorumluluğumuzdur dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin mesleki ve teknik eğitimin önemini vurguladı. Bu eğitim süreci 28 Şubat vesayet özlemi çekenler tarafından akamete uğratıldı dedi. Bu travmanın etkisinin yeni yeni aşıldığını söyledi. Bakan Tekin İstanbul'da 2. Uluslararası Gastronomi ve Aşçılık Yarışması'nda konuştu. Roketsan'ın geliştirdiği havadan atılan balistik füze İHA 230 Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdi. 150 kilometrenin üzerinde menzili bulunan mühimmatla TSK envanterindeki İHA'ların operasyonel etkinliği artacak. Böylece İHA'lar düşman hava savunma menziline girmeden stratejik hedefleri nokta atışıyla imha edebilecek. 650 kilometre kıyı şeridine sahip Antalya'da sahillerde dumansız plaj projesi hayata geçti. Bu kapsamda Konyaaltı, Kaputaş, Lara, Belek ve Çamyuva plajlarında artık sigara içilmeyecek. Amerika, İsrail ve İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaşta 7 Nisan'da varılan ve uzatılan ateşkes sürüyor. Taraflardan olası anlaşmaya ilişkin bu kez benzer açıklamalar geldi. Amerikan Başkanı içeriğini yakında göreceksiniz dedi. İran, Amerika ile mutabakat zaptı metni konusunda önemli mesafe aldık açıklamasında bulundu. Fransız basını Türkiye'nin Afrika'daki artan etkisini yeniden gündeme taşıdı. Ankara'nın Nijer ve Mali başta olmak üzere bölge ülkeleriyle savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğini güçlendirdiği vurgulandı. Türkiye'nin özellikle insansız hava araçları, askeri teçhizat ve savunma sanayi hamleleriyle öne çıktığı aktarıldı. Haberleri sunduk.

Günün tüm yorgunluğunu geride bırakmaya hazırlandığımız saatlerin tam 18.05'i gösterdiği bu güzel cuma akşamüstünde TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hepinize merhaba değerli dinleyicilerimiz. Canlı yayınımızla kalbinize dokunacak melodilerle tam bir saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Yollarda olanlara, direksiyon başındakilere emniyetli sürüşler diliyoruz. Evlerinde hafta sonunun huzuruna merhaba diyenlere de keyifli bir akşam vaat ediyoruz. Saz üstadlarımız yerlerini aldı. Ben de mikrofondaki yerlerimi aldım. Program yapımcımız Alparslan Karı İbrahimoğlu. Ton masterimiz Burçin Aktükün. Programı sunan TRT İzmir Radyosu ses sanatçısı ben Güldehen Marmara. Bugün sizin için çok güzel şarkılar hazırladık. Programa katılan saz sanatçılarımız kemanda Selçuk Gönüldaş, kanunda Erol Gönüldaş, bas gitarda Olgun Kılıç, klasik gitarda Çağrı Gözeten, piyanoda Caner Araal ve ritim sazda Onur Cankaya bizlerle birlikte. Hepimiz sizlerle birlikte güzel saatler için hazırız.

Evet, akşamın o kızıl hüzünlerini denizin sonsuzluğuna bıraktık tam da vaktinde. Radyolarını yeni açan, işten çıkıp arabasında bizleri dinlemeye çalışan dostlarımız için hatırlatalım. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında canlı yayındayız. Canlı yayın heyecanı dedikleri bolsa gerek. Kalbimin atışını enstrümanların tınısında hissediyorum şu anda. O heyecanın ilk başladığı yere, aşkın ilk kapıyı çaldığı unutulmaz ana gidelim mi birlikte? Sırada o saf ve tertemiz duygunun şarkısı var. Ben aşkı ilk defa sende tanıdım diyeceğiz. Aşkı ilk defa tanıyanlar, o ilk heyecanla gözleri parlayanlar, selam olsun hepinize. Tabii hayat her zaman bizi o ilk aşkın yanında tutmuyor. Bazen araya mesafeler giriyor, bazen de yollar ayrılıyor. Ama neyse ki hayallerimiz var, hiçbir sınır tanımayan rüyalarımız var. Sevenlerin, kavuşamayanların ama hep o aynı düşte birleşenlerin şarkısı geliyor şimdi. Geceye hazırlanan aşk akşamüstü.

kavuşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz.

Rüyalarda buluşanların, o gizli randevularda hasret giderenlerin hislerine tercüman olduysak ne mutlu bize değil mi arkadaşlarım? TRT İzmir Radyosu'nda canlı yayınımız tüm hızıyla devam ediyor efendim. Mikrofon başında ben ve arkamda bu güzel canlı yayına can veren muhteşem sazlarımız var. Şimdi rotamızı biraz uzaklara, gurbete çevireceğiz. Gurbet zordur ama gurbetteyken bir de sılada bıraktığın sevgilinin boynunu büktüğünü, hasta düştüğünü duymak, işte o insanı paramparça eder. Gelin bu hüznü beraber paylaşalım. Gurbette sevgilin hasta dediler.

0: Hüzün musikiyle birleşince nasıl da asileşiyor, nasıl da hafifletiyor günün yorgunluğunu, değil mi değerli dinleyicilerimiz? Bazen sitem ederiz hayata, neden hep ben diye sorarız. Kaderin cilvesi deriz, boyun eğeriz. Ama iyi ki de şarkılar var, şarkılarla dile getirildiğinde daha da güzel olmuyor mu her şey? Şimdi affedemeyen yüreklere gelsin öyleyse. Ateş olup yaksan da, gonca güller taksan da diyelim, olur mu?
1: 2, 3, 4, 5.

0: TRT Name.
1: Evet değerli dinleyicilerimiz, nasıl gidiyor? İnşallah mutlusunuzdur. İnşallah bizimle birlikte eşlik ediyorsunuzdur şarkılara. Şimdi de sizin kendinizin benim sesim olmadan eşlik edeceğiniz bir eser geliyor. Çok güzel, çok beğeneceksiniz. Enstrümantal olarak arkadaşlarımızdan dinleyeceğiz. Ve bu arada şunu da söylemek istiyorum. Gece tekrar yayınımız var biliyorsunuz. 00.00'da. Lütfen tekrar yayınımızı da dinleyin diyoruz. Şimdiden hatırlatma yapalım. Ve şimdi o değerli arkadaşlarımın gönül namelerini dinleyelim bakalım.

Muhteşemsiniz değerli arkadaşlarım. Masum değiliz hiçbirimiz ama inşallah en az, en çok masumluk derecesinde olalım istiyoruz günümüz şartlarında. Şimdi ne diyor büyük usta? Ona kulak verelim mi? Hep sen mi ağladın? Hep sen mi yandın? Hayatın ortak feryadıdır bu aslında. Acının ortak dili. Gelin bir kez de bu güzel eserin o derin felsefesinde buluşalım. Sesimiz yurdun dört bir yanına, dertli gönüllere ulaşsın.

o sıcak köprülerinden geçmeye devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Saatimize bakıyorum. Zaman akşam trafiği gibi değil de su gibi akıp gidiyor sizlerle birlikteyken. Bu kadar sitem, bu kadar yalnızlık yeter diyerek şimdi biraz sığınacak bir liman arayalım istiyoruz. Ne dersiniz? İnsan bazen sadece bir çift kollu güven, sıcak bir kucak ister bu yalan dünyada. Çok bir şey değil. Sadece biraz sevgi ve yakınlık.

Sizlerin evlerine, arabalarına misafir olmak bizim için öyle bir kucaklaşma işte. Şimdi stüdyomuzun pencerelerini biraz aralayalım içeriye. Efil efil Ege rüzgarı girsin. Ama bu rüzgar sıradan bir rüzgar değil. Perdeden sızıp sevdanın kokusunu içeri taşıyan o meşhur rüzgar.

Evet, TRT İzmir Radyosu stüdyolarındaki canlı yayınımızın bu bir saatlik müzik yolculuğumuzun ne yazık ki sonuna geldik. Değerli arkadaşlarım, ellerinize kollarınıza sağlık. Değerli dinleyicilerim, iyi ki varsınız. İyi ki sizlerle birlikteyiz. İyi ki bu şarkıları sizlerle birlikte söylüyoruz. Gece yayınımızı tekrarını unutmuyoruz ve muhteşem bir şarkıyla sizlere veda ediyoruz. Mutlu kalın, hoşça kalın, sağlıkla kalın.

İstanbul'a merhabalar sevgili dinleyenler, TRT AM'ye hoş geldiniz ve dolayısıyla akşamın sesi programına. İstanbul'dan selamlıyoruz sizleri, canlı yayında ekipçe yerimizi aldık. Bu akşam programımızın yapımcısı Buse Özdemir, teknik yönetmenimiz Eda Işık ve sunucunuz ben Tayfun Öçal olarak 2 saat boyunca güzel bir canlı yayın vaat ediyoruz sizlere. Yine nameden nameye yolculuk yapacağız bu akşam ve açılışımız Hicaz eserlerle olacak. Uğur Çınar gelecek öncelikle mikrofona. Azeri bir şarkı var, çok iyi bilirsiniz. Hicaz makamında herkesin de dilindedir. Nazende sevgilim diyerek başlıyoruz.

Bestesi Saadettin Kaynak Küftesi Hasan Lami Güray'a ait Hicaz eseri Melihat Gülses'ten dinledik. Ne boş yere yanmışım. Akşamın sesine Hicaz makamıyla devam ediyoruz. Sıradaki eserimiz bestesi İrfan Özbakır, güftesi Ülkü Aker'e ait bir şarkı. Yaşar Özel seslendiriyor. Gülünce gözlerinin içi gülüyor.

Ufuklara yaslanmış yorgun dağlar sırayla. Neşe Öztaş'tan dinledik unutulmaz Hicaz şarkıyı. Bestesinde Kaptanzade Ali Rıza Bey, güftesinde Ömer Bedrettin Uşaklı'yı görüyoruz bu şarkının da. Şimdi hem sözü hem bestesi Saadettin Kaynağı'na ait bir başka Hicaz şarkıyı dinleyeceğiz. Pelin Uyanıker yorumuyla. Tel tel taradım zülfünü.

Handan Odabaşı bizlere bir fincanı taştan uyarlar yorumu seslendirdi efendim. Akşamın sesi İstanbul'dan canlı yayına devam ediyor. Saatlerimiz 19.23. Şimdi bestesi Alaaddin Yavaşça, güftesi Hasan Oral Şen'e ait Hicaz şarkıyı Alaaddin Yavaşça'nın kendi sesinden dinleyeceğiz. Ayrılık da zor değil eğer hasret olmasa.

Gel sevgilim son ümit yalnız sendedir artık. Bestesi Arif Sami Toker, güftesi Fuat Edip Baksı'ya ait Hicaz eseri dinledik İnci Çayır'dan. Şimdi bir Yusuf Nalkesen şarkısı dinleyeceğiz. Nusret Yılmaz seslendiriyor. Gitmek mi zor, kalmak mı zor?

Aytaç Ergen bizlerleydi efendim akşamın sesinde. Gül açarken bahçemde hep hayalin gülümser uzaktan bana dedi sanatçımız. Bu Hicaz şarkımızın bestesi Nihal Erkut'un, güftesi Mualla Anıl'a aitti. 40 dakikadır Hicaz eserler dinliyoruz efendim ve biraz daha dinlemeye devam edeceğiz akşamın sesinde. Sıradaki eserimiz İbrahim Umut'a ait bir şarkı. Eda Şimşek seslendiriyor. Aşkı bana sorarsan...

0: edecek aşklar devam edecek.
1: Ve bu akşamın son Hicaz şarkısını dinledik. Mediha Şen Sancakoğlu kendi yazıp bestelediği eseri seslendirdi. Böyle kurulmuş dünya, sevgiler bitmeyecek. Şimdi Malatyalı Fahri Kayahan imzası taşıyan Gerdaniye makamındaki bir şarkıyı Muazzez Ersoy seslendirecek. Şu dağları delmeli, kül edip elemeli.

Kasımpaşa Kıyıları Tersane. Faruk Salgar'dan dinledik Hüseyini makamındaki bu eseri. Bestesi Yalçın Tura, güftesi ise Oktay Rıfat'a aitti. Ve akşamın sesinde bir saati neredeyse doldurduk. 3 dakikamız kaldı efendim. Canlı yayınımız İstanbul'dan devam ediyor. TRT Name'de yeni saatimize de Zeki Müren şarkısıyla başlamış olacağız. Daha doğrusu güftesi Zeki Müren, bestesi İlyas Tetiğe ait bir şarkı. Mine Geçili seslendiriyor. Gece Kirpikli Kadın.

Akşamın sesinde farklı bir yorum dinledik. Fatih Erkoç kendi bestelediği, sözlerini ise Birgül Yılmaz'ın yazdığı şarkıyı seslendirdi. Son mektubunu aldım, her satırı sitemli. Ve şimdi Emel Sayın gelecek mikrofon efendim. Akşamın sesinde bestesi İrfan Özbakır, güftesi ise Fikret Şeneş'e ait şarkıyı seslendirecek. Hangi rüzgar attı seni?

Borcum olsun dedi Murat Seçkin. Kendi bestelediği güftesi Nedim Saatçioğlu'na ait bir şarkı dinledik efendim. Akşamın sesi İstanbul'dan devam ediyor. Saatlerimiz 20.13. Şimdi Yüksel Uzel gelecek mikrofona. Sözleri Ayşe Birgül Yılmaz, bestesi Aydın Tekindor'a ait eseri seslendirecek. Bir sır saklı gözlerinde.

0: Gözlerim boncuk boncuk, düşlerim yine senle, kalbimse yine kırık.
1: Akşamın sesinde önce Zekai Tunca bizlere "Denizler dalgaydı geçti dediler" isimli şarkıyı seslendirdi. Bestesi Erdoğan Berker, güftesi Ayten Baykal'a ait bir şarkıydı. Az önce de Mahur makamında şarkılara başladık efendim. Mehmet Özkaya bizlerleydi. "Bir deniz kıyısında esti o deli rüzgar" dedi. Bu şarkının bestesi İrfan Özbakır, güftesi ise Bengül Erdamar'a aitti. Şimdi bir Mahur şarkı daha dinliyoruz. Suat Yıldırım seslendirecek. Kendi bestelediği bir şarkı, güfte Dağıstan Kılıç Aslan'a ait. "Uyandı güneşe o hoş bakışlar."

İş işten geçti artık. Mahur makamında bir Turhan Taşan eseri dinledik Nazan Sıvacı'dan. Bu eserin güftesi Şeyda Temuçin imzası taşıyordu efendim. Ve akşamın sesinde son yarım saatlik dilime de girmiş olduk bu şarkıyla birlikte. Bir mahur eserimiz daha var sırada. Yine bir Turhan Taşan bestesi. Sözleri Yalçın Benlican'a ait Ayşen Birgör seslendiriyor. Hayal meyal hatıralar geçer gönül penceremden.

Yusuf Nalkes'in Muhayyer Kürdi makamındaki klasik eserini Behiye Aksoy'un sesinden dinledik. Boş Çerçeve. Şimdi Hüzzam Şarkılar var programımızın bu bölümünde. İlk Hüzzam eserimizi Ahmet Özhan seslendirecek. Bestesi Semahat Özden Ses, güftesi ise Mahmut Nedim Güntel'e ait. Dün gece mehtaba dalıp hep seni andım.

Şener imzası taşıyan Hüzzam eseri dinledik Gülşen Bakoğlu'dan. Sen geldiğin zaman mevsim ilkbahardı. Ve şimdi popüler müziğin ünlü sesi Funda Arar'dan bir müziki eseri dinleyeceğiz.

Muzaffer İlkar imzası taşıyan Muhayyer Kürdi eseri Mustafa Seyran seslendirdi. Ben de aşk tükendi, ateşim yanmaz. Bu güzel şarkıyla birlikte bu akşamki yayınımızın da sonuna geldik efendim. TRT İstanbul Radyosu'nca hazırlanan Akşamın Sesi'nin yapımcısı bu akşam Buse Özdemir'di. Teknik yönetmenimiz Eda Işık ve sunucunuz ben Tayfun Öçal. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz siz sevgili name dostlarına. İki güzel Muhayyer Kürdi eserle yapacağız vedamızı bu akşam. Önce Hasan Soysal'a ait eseri Nilgün Aygül seslendirecek. Bende Yağmur Bulut, Bora Fırtına. Ve son şarkımız Osman Babuşçu imzası taşıyor. Celal Abacı seslendirecek. Rüzgar gibi gelip geçse de zaman. Yeniden görüşene dek nameyle kalın efendim.

0: Musiki sandığımız. Kıymetli gönül dostlarımız, musiki hafızamızın seçkin adresi TRT Name'ye hoş geldiniz efendim. Bugün musiki sandığımızın kapağını insan ruhunun en mahzun köşesine, gurbete dair nameler için açıyoruz. Gurbeti sadece bir mekan ayrılığı olarak değil, bir gönül sızısı olarak ele alan o nadide eserleri TRT arşivinin tozlu ama kıymetli raflarından çıkarıp bugüne taşımaya çalışacağız efendim. Programımızı hazırlayan ve sunanlar ben Dilek Yüzler.
1: Ben Murat Salim Tokaç.
0: Teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz bizimle birlikte bugün. Evet hocam, bugün konumuz nedir?
1: Gurbet.
0: Evet.
1: Biz çoğu zaman söyleriz fakat birazcık işte garip, gurbet böyle deyip geçiyoruz da gurbet aslında bizim bulunduğumuz veya yaşadığımız çevreden dışarıda yabancı bir yer, yabancı bir memleket, yabancı bir şehir. Bu kendi memleketimiz içerisinde yabancı bir yerde olabilir. Çok daha uzaklarda olursa o gurbetin herhalde hissiyatı daha da fazla oluyor. Yabancı bir memleket, yabancı bir ülkede olabiliyor. Yani doğduğumuz, doyduğumuz yerler ve mekanların haricindeki yabancılık hissettiğimiz her yer bizim için gurbettir. O açıdan baktığınızda da hani kendinizi yakın bir yerde bile olsa bazen olur ya, ben buraya ait miyim dediğin

0: Bir yerde sizin gurbetinizdir aslında. Çok da uzağa gitmeye gerek olmaz.
1: Evet, kimisi annesinden babasından uzakta, kimisi yarinden uzakta,
0: Evet.
1: öyle değil mi?
0: Evet.
1: Ya da vatanından uzakta olan birçok gurbette olan vatandaşlarımız var. Hepsine buradan selam olsun diyoruz ve ilk eserimizle başlayalım. Ne dersiniz?
0: Evet. Nihavend makamında bir şarkı. Gurbete düştüğüm günlerden beri. Beste Muzaffer İlkar, Zeki Müren'in sesinden dinleyelim.

0: Bazı güftelerde hocam, gurbeti hasretin tabiata yansıması olarak da görüyoruz. Örneğin biraz sonra vereceğimiz eserde yine dağlardan bahsediliyor ve dağlara sanki derdini döken bir şair görüyoruz. Ve orada da yine bir dert ortağı olarak sanki düşünerek derdini anlattığını hissedebiliyoruz.
1: Evet
0: Ne
1: efendim,
0: dersiniz?
1: doğru söylüyorsunuz. Yani bu o gurbetteki halini bazen insan dertleşmek ihtiyacını hisseder. Kimi zaman en
0: Evet.
1: yakınındaki, kimi zaman da içine dönerek kendisiyle dertleşmeye başlar. Ama hani gurbet insanın hislerini açığa çıkartan, tabiri caizse o sinir uçlarını anında dokunan bir duygulanım gibi geliyor bana.
0: Evet.
1: İsterseniz şarkılarımızla yola devam edelim bu anda.
0: Evet, buyurun.
1: Bu sefer yolları gurbete bağlayan dağlar diyor. Tabi biliyorsunuz bizim edebiyatımızda, geleneğimizde dağlar hep ayırıcıdır aslında. Ama bir o kadar da eğer oraları o yükseklikteki ulaşılamaz dediğimiz o ayrılan bölgeleri geçtiğimiz zaman da gurbeti de sevenleri ya da sevdiklerine bağlayan yollarla
0: Burada dert
1: bağlamış oluyor.
0: ortağı olarak görüyoruz
1: Tabi
0: sanki hocam, değil mi?
1: evet.
0: Karşılıklı söyleşir gibi.
1: Ve Sadi Işılay'ın bestesinde Ayşe Taş seslendirecek bu eseri Hicazkâr makamında.

0: bir kadere dönüştüğü bir şiir var aslında sırada hocam. Bu şiirde de yine kalabalıklar içinde bile kendini sessizliğe hapsolmuş bir şekilde anlatıyor gördüğümüz kadarıyla.
1: Hem söz yazarı hem bestekar Zeki Müren
0: Evet.
1: ve Cengiz Han Sönmez'in sesinden. Eserin ismi zaten kısaca Gurbet olarak biliniyor Hüseyini makamında. Hep birlikte dinleyenlerimizle paylaşalım ve dinleyelim.

0: Çoğu filme de konu olmuş musiki olarak eserlerden bir tanesi. Hocam ne zaman tambur elinize alacaksınız bilmiyorum. Ne güzel oturuyorsunuz.
1: Hep birlikte ele alalım sazları.
0: Alalım ne dersiniz?
1: Kıymetli arkadaşımız, hocamız
0: Tolga
1: Tolga Volkan Kılıç, Haliç Üniversitesi Konservatuarı öğretim görevlisi ve
0: hocamızla.
1: sizin violonseliniz ile Yalçın Tura hocamızın, Allah selamet versin, sağlık sıhhat versin, Kürdili Cazkâr makamındaki Aşk-ı Memnu olarak bilinen saz semaisi. Bakalım biz de gurbetimizi onunla anlatmaya çalışalım.

0: Elinize gönlünüze sağlık efendim.
1: Sağ olun
0: Tolga
1: hocam.
0: hocamıza da bir kere daha teşekkür ediyoruz.
1: Tamburun,
0: Bizi kırmıyor.
1: kanunun tınılarıyla tabii ki biz de gönlümüzden ne gelirse onu hissettirmeye çalıştık dinleyenlerimize. İnşallah beğenmişlerdir.
0: Hakikaten öyle. Biz hani kendi hislerimizle burada elimizden geldiğince icra etmeye çalışıyoruz. Diğer kısmı da ben bu eseri her seferinde icra ederken o duygular bana yeniden böyle aynı şekilde değil başka ifade şekilleriyle geri dönmeye başlıyor. Ve bu siz de malum biraz önce icradan önce söylemiştiniz bir dizi film müziğiydi. Bazen sahneler düşünerek yapıldığı halde zaman üzerinden geçince biz mesela şu anda hani o film üzerinden bunu icra etmedik. Bizim duygularımıza da bu şekilde geri dönüş yapıyor.
1: Hocam şimdi dinleyenlerimiz için de söyleyeyim. İcracılar olarak biz bir eseri çalarken başka bir zaman yine aynı o eseri çaldığımız zaman farklı bir duyguyla ve farklı icra ederek çalıyoruz. Her zaman aynı icra olmuyor. O anki duygumuzun yoğunluğu, farklılığı, değişkenliği hepsi birer faktör aslında.
0: Ben hep söylüyorum bizim öğrencilerimizle otururken de nota yol göstericidir. Matbu dediğimiz hani o üzerindeki harflerden oluşan. Notayı ezberleyip aradan kaldırdığımız zaman müzik yavaş yavaş başlıyor hareket etmeye. Onun için dinleyenlerimize de bir anlamda bu işle meşgul olmak isteyen gençlere de tavsiyemiz odur. Gurbete
1: Evet.
0: devam edelim efendim. Yıldırım Gürses'in bir bestesi ve Kemalettin Kamu'nun şiirinde uşak bir şarkı. İsterseniz şiirini okuyalım mı? Dinleyenlerimiz hemen
1: Ne güzel
0: hatırlar.
1: olur.
0: Buyurun sizden dinleyelim.
1: Gurbet o kadar acı ki ne varsa içimde. Hepsi bana yabancı, hepsi başka biçimde. Ne bir arzum, ne emelim, yaralanmış bir elim. Ben gurbette değilim. Gurbet benim içimde. Eriyorum gitgide. Elveda her ümide. Gurbet benliğimi de bitirdi bir içimde.
0: Ve bestekarın sesinden, Yıldırım Gürses'ten dinliyoruz eseri.

0: Ruhun kendinden uzağa savrulduğu, zamanın ve mekanın anlamını yitirdiği o devasa boşluk olan gurbeti bugün işlemiş olduk eserlerimizle ve sohbetimizle.
1: Elimizden ve dilimizin döndüğü kadarıyla. Şimdi yeniden herhangi bir yerde tek başına ya da birlikte olduklarımızdan ayrıldığımız vakit, hele hele Allah gecinden versin bir daha kavuşmamak üzere ayrıldıklarımız için gurbet maddi hayatta yaşadığımız müddetçe devam edecek.
0: Evet.
1: Ve böylece biz bir programın daha sonuna gelmiş olduk herhalde.
0: Evet, biz de
1: Vedamızı yapalım.
0: tüm dinleyenlerimize sevdikleriyle beraber mutlu, sağlıklı, nice yıllar diliyoruz. Gurbetsiz olsun
1: Evet.
0: inşallah dileyelim. Programı hazırlayan ve sunanlar ben Dilek Yüzler.
1: Ben Murat Salim Tokaç.
0: Teknik yönetmenimiz bugün Salih Yılmaz efendim. Musiki sandığımız haftaya Cuma günü saat 22'de.
1: Aynı saatte sizlerle birlikte olmak dileğiyle diyeceğiz ve bir eserle veda edeceğiz. Osman Nihat Akın'a ait sözler ve beste Şükrü Tunar'a. Kimin sesinden dinliyoruz?
0: Perihan Altındağ Sözen'in sesinden dinleyelim.
1: Gurbet elde her akşam attı bağrımda güneş.
0: Hoşça kalın
1: Sağlıkla
0: efendim.
1: kalın.
0: Gurbet.

0: SRT Name.
1: Tasavvuf musikisi. Değerli dinleyiciler, Ankara Radyosu TRT Name stüdyolarından gerçekleştireceğimiz tasavvuf musikisi programına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Efendim, program yapımcımız Şahika Erdoğan, tonmeisterimiz Enver Ergun ve bendeniz Ömer Faruk Güney. Yaklaşık yarım saat boyunca birbirinden güzel eserler sunacağız sizlere. Programda bizlere eşlik edecek birbirinden değerli saz üstadlarını sizlere tanıtmak istiyorum. Viyolonselde Ahmet Dinleyen, kanunda Cemil Atikoğlu, neyde Seyfullah Özbayrak ve ritim sazda Bilal Bilke. Sevgili dinleyiciler, bugün sizlere kutsal topraklarla ile ilgili, yani hac ilahilerinden oluşan çok güzel bir repertuar hazırladık ve sizleri bekletmeden ilk ilahimizle tasavvuf musikisi programına başlıyoruz. Dillere pelesenk olan Ras makamındaki ilahimiz şöyle: Kabe'nin yolları bölük bölüktür, benim yüreceğim delik deliktir, dünya dedikleri bir gölgeliktir, canım Kabe'm varsam sana, yüzlerimi sürsem sana.

Gönül hun oldu şevkinden boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirane dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen, muazzam bir sehasın sen, dilersen runumasın sen, Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen, cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlarda nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben masseylesem duymam. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz, rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek? Sönerken gözlerim asan olur ahında can vermek. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Boyun büktüm perişanım, bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu ateşten, döner payinde tezkiri. Nedem gönlün murad eylerse taltif eyle kıtmiri. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Yandım ya Resulallah.

Kıymetli dinleyiciler, az önce okumuş olduğumuz o muhteşem güftenin sahibi Yunus Emre Hazretleri'ydi. Rahmet olsun efendim. Kıymetli dinleyiciler, hani hepimiz öleceğiz, öldükten sonra dirileceğiz ve Allah hepimizi hesaba çekecek ya. İşte bütün dünya insanlığının gelmiş geçmiş herkesin bir arada olduğu

inanılmaz kalabalığın provası Arafat'tır. Arafat'ta vakfe günü zorlu bir gündür. Arafat sabır ister. Hava çok sıcak, her yer kalabalık, coğrafya haşin, herkes ihramlıdır. Hani şurada bir ağacın altında az dinlenelim, az sohbet edelim, biraz da ibadet edelim diyebileceğimiz bir yer değildir aslında. Çünkü çok sıcaktır Arafat. İmtihan üstüne imtihandır Arafat. Ve Allah'a yalvarıp yakarmanın adıdır. Peygamberimizin tabiriyle insanın yeryüzünde affedebileceği en üst noktanın adıdır Arafat. İnsanlar o güne kadar yaptıklarını düşünüp ellerini açarlar ve derler ki, Ya Rabbi, sen bizi affedersen ancak bugün affedersin. Biz bugün öyle bir yerde, öyle bir anda elimizi açtık ki sana yalvarıp da kendimizi affettirebileceğimiz bundan daha uygun ne bir yer ne de bir zaman var. Kıymetli dinleyiciler, Tasavvuf Musikisi programı Hüzzam makamında çok güzel bir ilahiyle devam ediyor. Nota tasihi Osman Akbaş ve Fatih Koca, derleyen İrfan Özbakır. Makam Hüzzam. Ey bizim Allah'ımız, dü cihanda şahımız, affeyle günahımız Rabbim, bizi rüsvay eyleme. Mikrofonda Ömer Faruk Güney.

Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harim-i pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım diyarı sudanı. 3 ay tihame deyip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akarsular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene rağım. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azabı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden, bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu ya Resulallah? Efendim, İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'a rahmet olsun. Kıymetli dinleyiciler, Tasavvuf Musikisi programı Hüzzam Makamı'nda çok güzel bir eserle devam ediyor. Kapıda bekliyor senin abdi acizin, zulmette kalmışım Allah, sensin delilim. Neredesin, neredesin ey güzel Allah'ım, öleyim yolunda senin ya Resulallah'ım. Güfte Seyyid Seyyullah, beste anonim, aynı zamanda doçent doktor Mustafa Tatçı'nın kasetinden notaya alınmıştır efendim. Mikrofonda Ömer Faruk Güney.

kıymetli dinleyicilerimiz, bugün de Tasavvuf Musikisi programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Program yapımcımız Şayka Erdoğan'a, tonmeisterimiz Enver Ergun'a ve tabii ki birbirinden değerli saz üstadları, violonselde Ahmet Dinleyen'e, kanunda Cemil Atikoğlu, neyde Seyfullah Özbayrak ve ritim sazda Bilal Bilke'ye teşekkür ediyoruz. Son ilahiyle sizlere veda etmek istiyoruz. Yine çok güzel bir hac ilahisi. Güfte Yunus Emre, makam segah, Gani Mevlam nasip etse varsam ağlayı ağlayı, Medine'de Muhammed'i görsem ağlayı ağlayı. Efendim bir sonraki programda yeniden sizlerle birlikte olmak dileğiyle, sağlıcakla ve esenlikle kalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum.

0: TRT Name.
1: Yıldızlar Altında.

Fari olmam meşrebi rindaneden, yüz çevirmem nafile peymaneden, bezmedikçe haleti mestaneden, çıkmam Allah etmesin meyhaneden. Yesari Asım Arsoy'un Hüseyini makamındaki bu eserini Çetin Körükçü'den dinledik hep birlikte. Böylece yepyeni bir programa daha başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gecede Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle sesleneceğiz siz sevgili dinleyenlerimize. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyomuz'dan sesleniyorum. Bu gece Hüseyini ve Hicaz makamında eserler seçtim sizler için. Dinleyeceğimiz ikinci Hüseyini eserin güftesi Halit Uzel'e, bestesi İsmail Baha Sürel sana ait. Nusret Yılmaz'dan dinliyoruz. Seven yok, sevdiğim dilhun eder çok. Ömür anlatmaya yetmez, keder çok.

Bağrıma taş basaydım, basaydım da susaydım, düşmezdim el diline sana yalvarmasaydım. Fuat Hulusi Demireli'nin bu sözlerini Saadettin Kaynağ'ın Hüseyini makamındaki eserini Remzi Oktar'dan dinliyoruz.

Güfte ve bestesi Harputlu Hafız Hayri'ye ait Hüseyini türküyü Lale Mumcubaşil'in yorumundan dinleyelim şimdi de. Sinemde bir tutuşmuş yanmış ocağı olaydı, zülfün karanlığında bezme çerağı olaydı.

Tatyos Efendi'nin Hüseyini eseri var sırada. Ahmet Erdoğdulardan dinliyoruz. Çektim elimi gayrı bu dünya hevesinden, azad edeyim mürgidili ten kafesinden.

Selma Sağbaşı, Lemi Atlı'nın Hüseyin'i şarkısını da dinleyelim şimdi. Eser'in güftesi Faik Ali Ozansoy'a ait. Zaman olur ki anın hacleyi visalinde bir inziva ve o cananı bir vefa bulurum. Zaman olur ki gözümden kaçan hayalinde hayatı ruhuma müşfik bir aşina bulurum.

Güftesi Münir Tevfik Uraz'a, bestesi İshak Varon'a ait Hüseyin'i eseri Gönül Aköz'den dinliyoruz. Baygın suların göğsüne yaslandı da bitap, Şen Marmara'nın kalbini dinler gibi mehtap. Bir hatıra canlandı güzel mavi denizde, ruhum eriyip aktı ayın çizdiği izde.

Serap Kuzey'i Osman Pehlivan'dan alınan Hüseyini makamında bir türküde dinliyoruz. Yalı kenarında zülfüm tararım, zülfüm tarağını kaybettim ararım. Benim yoktur hiç kimseye zararım, hanım senin pamuk ellerin kınalı.

Koray Safkan'ı Saadet'in Kaynağın Hüseyin'in şarkısında dinliyoruz şimdi de. Ay doğarken gecelerden harelenir garip garip, yıldız doğar yücelerden aralanır garip garip. Gurbette yoksul geceler, sıla hasretin heceler, gönül hastadır bocalar,

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Hicaz makamında eserlerle devam ediyor. Bu makamdaki ilk eser Şevki Bey'in bir bestesi, Bekir Sıtkı Sezgin'den sunuyoruz. Severim canı gönülden seni ters ağa çiçeğim, seni kabil mi görüp sevmemek ey göz bebeğim? Sana hemta bu güzellikte bulunmaz meleğim, seni kabil mi görüp sevmemek ey göz bebeğim?

Güfte ve bestesi Ahmet Rasim Bey'e ait Hicaz şarkıyı Nesrin Sipahi'den dinliyoruz. Can hasta, gözüm yaşlı, gönül zar-ı perişan, öldürdü beni mihneti devran, gam-ı canan. Ben anladım artık, olamaz derdime çare, öldürdü beni mihneti devran, gam-ı canan.

Güftesi Yusuf Kenan Bey'e, bestesi Rifat Bey'e ait Hicaz şarkı var sırada. İnci Çayırlı'dan dinliyoruz. Sislen

Bedri Ziya Aktuna'nın dizelerine Lemi Atlı'nın Hicaz bestesi var sırada. Meral Uğurlu'dan dinliyoruz. Severim her güzeli senden eserdir diyerek, koklarım goncaları sen gibi terdir diyerek, çekerim sineye her cevri kaderdir diyerek, yanarım ömrüme vallahi hederdir diyerek.

Mustafa Nafiz Irmak'ın sözlerini yazdığı Selahattin Pınar'ın Hicaz şarkısını Alaaddin Yavaşça'dan dinliyoruz. Gönül yarasından acı duyanlar feleğin kahrına boyun eğermiş. Karabaht'ın cilvesine uyanlar bir gün olur muradına erermiş.

Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna ulaştık sevgili dostlar. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi, yine TRT Antalya Radyomuzdan seslenebilmeyi umuyorum siz kıymetli dinleyenlerimize. Güfte ve bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait Hicaz şarkıyı Cengiz Han Sönmez'den dinliyoruz. Ümitsiz bir aşka düştüm, ağlarım ben halime, gönlüm kırık, bağrım yanık, hasretim ben yarime. Hoşçakalınız.

0: SRT Name. Saat 24.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Günün tüm yorgunluğunu geride bırakmaya hazırlandığımız saatlerin tam 18.05'i gösterdiği bu güzel cuma akşamüstünde TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hepinize merhaba değerli dinleyicilerimiz. Canlı yayınımızla kalbinize dokunacak melodilerle tam bir saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Yollarda olanlara, direksiyon başındakilere emniyetli sürüşler diliyoruz. Evlerinde hafta sonunun huzuruna merhaba diyenlere de keyifli bir akşam vaat ediyoruz. Saz üstadlarımız yerlerini aldı. Ben de mikrofondaki yerlerimi aldım. Program yapımcımız Alparslan Karı İbrahimoğlu. Tonmeisterimiz Burçin Aktükün. Programı sunan TRT İzmir Radyosu ses sanatçısı ben Güldehen Marmara. Bugün sizin için çok güzel şarkılar hazırladık. Programa katılan saz sanatçılarımız kemanda Selçuk Gönüldaş, kanunda Erol Gönüldaş, bas gitarda Olgun Kılıç, klasik gitarda Çağrı Gözeten, piyanoda Caner Araal ve ritim sazda Onur Cankaya bizlerle birlikte. Hepimiz sizlerle birlikte güzel saatler için hazırız.

Evet, akşamın o kızıl hüzünlerini denizin sonsuzluğuna bıraktık tam da vaktinde. Radyolarını yeni açan, işten çıkıp arabasında bizleri dinlemeye çalışan dostlarımız için hatırlatalım. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında canlı yayındayız. Canlı yayın heyecanı dedikleri bu olsa gerek. Kalbimin atışını enstrümanların tınısında hissediyorum şu anda. O heyecanın ilk başladığı yere, aşkın ilk kapıyı çaldığı unutulmaz ana gidelim mi birlikte? Sırada o saf ve tertemiz duygunun şarkısı var. Ben aşkı ilk defa sende tanıdım diyeceğiz. Aşkı ilk defa tanıyanlar, o ilk heyecanla gözleri parlayanlar, selam olsun hepinize. Tabii hayat her zaman bizi o ilk aşkın yanında tutmuyor. Bazen araya mesafeler giriyor, bazen de yollar ayrılıyor. Ama neyse ki hayallerimiz var, hiçbir sınır tanımayan rüyalarımız var. Sevenlerin, kavuşamayanların ama hep o aynı düşte birleşenlerin şarkısı geliyor şimdi. Geceye hazırlanan aşk akşamüstlerine.

yaşıyoruz bu şarkıyı.

rüyalarda buluşanların, o gizli randevularda hasret giderenlerin hislerine tercüman olduysak ne mutlu bize değil mi arkadaşlarım? TRT İzmir Radyosu'nda canlı yayınımız tüm hızıyla devam ediyor efendim. Mikrofon başında ben ve arkamda bu güzel canlı yayına can veren muhteşem sazlarımız var. Şimdi rotamızı biraz uzaklara, gurbete çevireceğiz. Gurbet zordur ama gurbetteyken bir de sılada bıraktığın sevgilinin boynunu büktüğünü, hasta düştüğünü duymak, işte o insanı paramparça eder. Gelin bu hüznü beraber paylaşalım. Gurbette sevgilin hasta dediler.

0: Hüzün musikiyle birleşince nasıl da asileşiyor, nasıl da hafifletiyor günün yorgunluğunu, değil mi değerli dinleyicilerimiz? Bazen sitem ederiz hayata, neden hep ben diye sorarız. Kaderin cilvesi deriz, boyun eğeriz. Ama iyi ki de şarkılar var, şarkılarla dile getirildiğinde daha da güzel olmuyor mu her şey? Şimdi affedemeyen yüreklere gelsin öyleyse. Ateş olup yaksan da, gonca güller taksan da diyelim, olur mu?
1: Son, iki, üç, dört.

0: TRTname.
1: Evet değerli dinleyicilerimiz, nasıl gidiyor? İnşallah mutlusunuzdur. İnşallah bizimle birlikte eşlik ediyorsunuzdur şarkılara. Şimdi de sizin kendinizin benim sesim olmadan eşlik edeceğiniz bir eser geliyor. Çok güzel, çok beğeneceksiniz. Enstrümantal olarak arkadaşlarımızdan dinleyeceğiz. Ve bu arada şunu da söylemek istiyorum. Gece tekrar yayınımız var biliyorsunuz. 00.00'da. Lütfen tekrar yayınımızı da dinleyin diyoruz. Şimdiden hatırlatma yapalım. Ve şimdi o değerli arkadaşlarımın gönül namelerini dinleyelim bakalım.

Muhteşemsiniz değerli arkadaşlarım. Masum değiliz hiçbirimiz ama inşallah en çok masumluk derecesinde olalım istiyoruz günümüz şartlarında. Şimdi ne diyor büyük usta? Ona kulak verelim mi? Hep sen mi ağladın? Hep sen mi yandın? Hayatın ortak feryadıdır bu aslında. Acının ortak dili. Gelin bir kez de bu güzel eserin o derin felsefesinde buluşalım. Sesimiz yurdun dört bir yanına, dertli gönüllere ulaşsın.

Harikasınız arkadaşlarım. Teşekkür ediyorum. Muhteşemsiniz hepiniz. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından canlı yayınla şarkıların o sıcak köprülerinden geçmeye devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Saatimize bakıyorum. Zaman akşam trafiği gibi değil de su gibi akıp gidiyor sizlerle birlikteyken. Bu kadar sitem, bu kadar yalnızlık yeter diyerek şimdi biraz sığınacak bir liman arayalım istiyoruz. Ne dersiniz? İnsan bazen sadece bir çift kollu güven, sıcak bir kucak ister bu yalan dünyada. Çok bir şey değil. Sadece biraz sevgi ve yakınlık.

Ne güzeldir uzanan kollar, ne güzeldir o samimiyet. Canlı yayında sizlerin evlerine, arabalarına misafir olmak bizim için öyle bir kucaklaşma işte. Şimdi stüdyomuzun pencerelerini biraz aralayalım içeriye. Efil efil Ege rüzgarı girsin. Ama bu rüzgar sıradan bir rüzgar değil. Perdeden sızıp sevdanın kokusunu içeri taşıyan o meşhur rüzgar.

Evet, TRT İzmir Radyosu stüdyolarındaki canlı yayınımızın bu bir saatlik müzik yolculuğumuzun ne yazık ki sonuna geldik. Değerli arkadaşlarım, ellerinize kollarınıza sağlık. Değerli dinleyicilerim, iyi ki varsınız. İyi ki sizlerle birlikteyiz. İyi ki bu şarkıları sizlerle birlikte söylüyoruz. Gece yayınımızı tekrarını unutmuyoruz ve muhteşem bir şarkıyla sizlere veda ediyoruz. Mutlu kalın, hoşça kalın, sağlıkla kalın.

geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul stüdyolarından gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz kıymetli dinleyiciler. Her yeni gün yeni umutlarla başlıyor. Biz de bugün geleceğe dair güzel umutlarla, planlarımızla, pozitif bakış açımızla, kalbimizde herkesi kucaklayan bir sevgiyle merhaba diyoruz sizlere. Değerli dostlarımız, bugün nostaljik yayınımızda teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en özel şarkılarla yanı başınızda olacağız. Programımız bugün Nikriz, Nihavend, Hicaz, Mahur ve Rast makamında şarkılardan oluşuyor. Yayınımıza Nikriz makamında eserlerle başlayacağız. Ankara Radyosu saz sanatçılarından dinleyeceğimiz Mümin Ağa'nın Nikriz Peşevi'nin ardından yine Ankara Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Ayşe Taş, Emin Onga'nın güftesi Hilmi Soykut'a ait Nikriz eseriyle seslenecek bizlere. O güzel saçlarına hercai tak demedim. Gönül verdimse sana, gönlümü yak demedim. Elimde aşkın sazı, başımda kara yazı. Bırak dedimse nazı, beni bırak demedim.

Radyosu sanatçılarından Filiz Şatıroğlu 2011 yılında seslendirmiş olduğu bir Nikris şarkıyla bize seslendi. Kahve Yemen'den gelir, bülbül Şemen'den gelir. Efendim, Nikris makamında eserlerle yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Şimdi Erol Sayan'ın güftesi Samim Arıksoy'a ait Nikris eserini Çiğdem Yarkın yorumuyla sunacağız sizlere. Şu yanan aşığı bir onurlandır, ey afet, kapımdan gel gibi geçme, konuk ol soframa, meyin nurlandır.

Selvi boylu ince belli, tavrı munis ince belli. Bu ne kıvrak çifte telli, raks ediyor ince belli. Nikriz makamında bir Erdinç Çelik Kol bestesini Gönül Aköz'den dinledik. Sanatçının 2004 yılında seslendirmiş olduğu bu şarkının güftesi Reşat Özpirinççi'ye aitti. Değerli dostlarımız, Nikriz makamının ardından Nikriz'in kardeş makamlarından biri Hicaz makamında şarkılarla yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Evet, Nikriz ve Hicaz makamları kardeş makamlar dedik. Aslında yapısal olarak iç içe geçmiş olsalar da duygusal açıdan ve karakteristik açıdan da birbirinden son derece farklıdır bu makamlar. Nikriz beşlisinin durak perdesinin bir taneni üstünde, yani dügah perdesinde Hicaz dörtlüsü yer alır. Bu sebeple de Nikriz makamı aslında Hicaz makam ailesiyle büyük bir yakınlık gösterir. Evet, Hicaz makamında bir Kaptanzade Ali Rıza Bey bestesiyle devam ediyoruz programımıza. Güftesi Ömer Bedrettin Uşaklı'ya ait şarkıyı Melahat Gülses yorumuyla sunacağız. Sanatçının 2010 yılında seslendirmiş olduğu kaydı paylaşacağız sizlerle. Dinleyeceğimiz eser Melahat Gülses'in İstanbul Radyosu'nda Şef Hasan Esen yönetimindeki konser programında seslendirmiş olduğu bir eser. Ufuklara yaslanmış yorgun dağlar sırayla, çadırının üstüne doğmuş akşam yıldızı, çıplak ayaklarının altında baygın yayla, ey belalı göklerin mağrur dağların kızı.

Radyosu sanatçılarından Ayfer Er, Malatyalı Fahri Kaya'nın Hicaz şarkısıyla bizlere seslendi. 2019 tarihinde kaydedilen bu şarkının ardından şimdi bir düete yer vereceğiz. Serap Kuzey ve Erol Armutlu bir Zekai Tunca şarkısıyla konuğumuz oluyorlar. Dinleyeceğimiz bu eser 80'li yılların sonunda birçok değerli sanatçının da albümünde yer almıştı. Zekai Tunca'nın bu Hicaz şarkısında şimdi sanatçılarımız bizlerle. Gözyaşımda saklısın ağlayamam. Ben düşeceksin sanırım kirpiklerimden, damarımda kan olup dolaşıyorken beni böyle bırak git, git gidebilirsen.

Gelmek ile geleceği buluşturan program Geçmiş Zaman Olur Ki programında en güzel şarkılarla yolculuğumuz sürüyor. Zekai Tunca'nın Türk musikisine armağan ettiği Hicaz eserin ardından Hicaz bir türküyle yayınımıza devam ettik. Ayşen Birgör bizlerle birlikteydi. Sanatçının 2012 yılında İstanbul Radyosu'nda seslendirmiş olduğu bir kaydı paylaştık sizlerle. Ve efendim Hicaz makamının kalbe dokunan eserlerinde şimdi Cahit Ünyaylar'ın güftesi Semra Ersoy'a ait şarkısını Hasan Eylen yorumuyla sunuyoruz. Sanatçı bu eseri Ankara Radyosu'nda Şef Metin Everes yönetimindeki Beraber ve Solo Şarkılar programında seslendirmiş. Sevgilim, sensizliğimi yudum yudum içiyorum. Simsiyah bir karanlıktan yine sensiz geçiyorum.

İstanbul Radyosu'nun değerli ses sanatçısı ve bestekarlarından Erol Bingöl bizlerle birlikteydi. Sanatçının 2003 yılında İstanbul Radyosu mikrofonlarında seslendirmiş olduğu Alaaddin Yavaş hocamızın güftesi Medih Egemen'e ait Hicaz eserini dinledik. Dinlediğimiz bu şarkı Abant'ta Sabah ismiyle de biliniyor. Sonsuzluğun içinde kırpmazken gözlerimi, yeşil şafakla sabah örttü hayallerimi. Abant mıydı, dağ mıydı gözlerimin önünde? Bilmem, rüyamda mıydım senin göğsün üstünde? Efendim, bu güzel Hicaz şarkının ardından Emel Sayın'la yolculuğumuz devam ediyor. Sanatçının İstanbul Gelişim Orkestrası ile birlikte yapmış olduğu çalışmada seslendirdiği bir Yusuf Nalkesen eserine kulak veriyoruz şimdi de. Çatılmış kaşlarına kime düşman gibisin, gözünde yaşlarınla belli pişman gibisin.

Bu albümlerden 11.'si 2000 yılında yayınlanan Nostalji 11 albümünde yer alan bir kaydı paylaştık sizlerle. Dinlediğimiz bu şarkı çok sevilen bir Yıldırım Gürses bestesiydi. Hicaz makamındaki eserin güftesi Mustafa Sevilen'e aitti. Güncel düzenlemelerle dinleyicilerle buluşmuştu. Biz de keyifle dinledik efendim. Ve Hicaz şarkıları da geride bıraktık. Yayınımızın şimdiki bölümünde Nihavend eserlerle yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Geçmişe uzanacağız, harika bir nostaljik şarkıya yer vereceğiz. Kıymetli sanatçımız Medyaşen Sancakoğlu'nun 70'li yılların ortalarında seslendirmiş olduğu bir kaydı paylaşacağız sizlerle. Nihavend makamındaki bu şarkının beste ve güftesi Yusuf Nalkesen'e ait. İnan, inan ki kimse bana senin gibi bakmadı. Vallahi billahi kimse beni senin gibi yakmadı.

Gecende gününde ben olmalıyım, sığınıp geldiğin yer olmalıyım. Ağlatan, güldüren ben olmalıyım, sazına sözüne doyamadım. Efendim, bu güzel Melahat Pars şarkısını İnci Çayır yorumuyla sunduk sizlere. Semai usulünde ve Nihavend makamındaki eserin güftesi ise Füsun Ocakçıoğlu'na aitti. Birlikteliğimiz Nihavend eserlerle devam ediyor. Yine çok özel bir sanatkar Yaşar Özel bizlerle birlikte olacak şimdi. Aynanın hocamızın güftesi Abbas Demirtaş'a ait şarkısında dinliyoruz sanatçıyı. Söyletenle söyleyen dil hepsi bir.

Aşkın bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. İstanbul Radyosu'nun değerli sanatkarı Tülay Canik, Yıldırım Gürses'in unutulmaz Nihavend eseriyle bizlere seslendi. 2004 tarihinde seslendirilmiş olan bu kaydın ardından 2006 yılında Mehmet Özkaya tarafından seslendirilmiş bir Saadettin Kaynak eseriyle yolculuğumuz sürecek. Efendim biliyorsunuz zaman su gibi akıp geçiyor. İşte dinleyeceğimiz bu Saadettin Kaynak şarkısında da güfte yazarı Vehbi Cem Aşkun buna değinmiş. Demiş ki ne dert kalır ne hüzün bir sudur akar zaman. Seni ilk gördüğüm gün dedim ah benim olsan. Mehmet Özkaya sizlerle.

akşam kapıyı açtığın zaman, yoluma bir ışık yaktığın zaman, yüzüme gülerek baktığın zaman öyle mutluyum ki inanır mısın? Değerli dostlar, sizin de kapıyı açanlarınız var mı? Yolunuza ışık tutanlarınız, yüzünüze gülerek bakanlarınız. Evet, Vedat Çetinkaya, Tahir Sıral'ın sözleri Rahmi Torun'a ait Nihavend şarkısında bize böyle seslendi. Diliyoruz tıpkı bu şarkıdaki gibi sizi de her akşam kapıyı açıp bir karşılayanınız olur. Ve size tatlı bir gülümsemeyle bakıp her bakışıyla mutluluğunuzu artıran bir kalp olur yanı başınızda. Şayet böyle bir insanla da yan yanaysanız ne mutlu size, sakın o kalpleri kaybetmeyin. Evet, mutluluğa, sevgiye dair şarkılarla yolculuğumuz devam etsin. Şimdi İzmir Radyosu sanatçılarından Turgay Kızıltuğ'a kulak verelim. Sanatçı Teoman Alpay'ın Nihavend eseriyle bize sesleniyor. Bahar geldi, gül açıldı, ruhuma neşe saçıldı.

Yıllar geçip saçıma yağsa da karlar, hayal ufuklarında umutlarım var. Koray Safkan, İlgün Soysev'in güftesi Şule Özmen'e ait Nihavend eserini seslendirdi. Her programımıza başladığımızda bunu dile getiriyoruz efendim. Her yeni gün yeni umutlarla başlıyor. O yüzden umut etmeyi hiç bırakmayalım. Umut etmek güzeldir. Hayal etmek de güzeldir. Gerçeğe yaklaşmaktaki ilk adımdır belki de. O yüzden hayal etmekten de vazgeçmeyelim. Ve birbirinden güzel şarkılarla yolculuğumuzu sürdürelim. Şimdi de değerli dostlar, bu güzel yaz mevsimine ithafen güzel bir yaz şarkısıyla yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Arif Sami Toker'in Nihavend eserini Yahya Geylan yorumuyla sunuyoruz. Geldi yine güzelim yaz, gönül eğlensin biraz. Şen adalar, mavi boğaz, sevdiğim gel etme naz.

Son mektubu yazarken ben saadetler diliyorum. Mutluluk dilekleriyle yapılan bir vedanın şarkısını dinledik. Yıldırım Gürses'in sözleri Aydın Ünsal'a ait Niyavend eserinde Bahadır Özüşen bizlerle birlikteydi. 2010 tarihli bir kayıt paylaştık sizlerle. Efendim, yolculuğumuz Rast makamında şarkılarla devam ediyor. Şimdi de programımızın son bölümünde Rast ve Mahur eserlere yer vereceğiz. Şükrü Tunar'ın sözleri Ahmet Kaçar'a ait Rast şarkısında Ayşe Tunalı'yı ağırlayacağız. Sanatçının 1997 yılında yayınlanan Unutulmayan Şarkılar isimli albümünden bir kayıt paylaşıyoruz. Unut beni, kalbimdeki hicranla yalnız kalayım. Kimsesiz bir yavru gibi kucağında ağlayayım.

Nereden gönül verdim sana, zindan ettin her günümü. Çok çektirdin çok sen bana, al aşkını ver gönlümü. Yüksel Uzel'in 1991 tarihli Benden Artık Bu Kadar isimli albümünde yer verdiği Rast Metin Everest bestesini dinledik. Dinlediğimiz bu şarkının güftesi ise Mehmet Erbulan'a aitti. Değerli dostlarımız, Rast ve Mahur makamında şarkılarla yolculuğumuzu sürdürürken şimdi bir Alaaddin Yavaş'la bestesinde Nigün İşgüden'i ağırlayacağız. Sanatçı güftesi Fikri Akurgal'a ait şarkıyı seslendiriyor. Bana nasıl vazgeç dersin, gönül senden vazgeçer mi?

Bir deniz kıyısında esti o deli rüzgar, saçların dağınıktı, olsun varsın ne çıkar. Ankara Radyosu sanatçılarından Meliha Yazıcı'nın 2019 yılında seslendirmiş olduğu kaydı paylaştık sizlerle. Dinlediğimiz bu hareketli mahur eser bir İrfan Özbakır bestesiydi, güfte ise Bengül Erdamar'a aitti. Efendim, bu arada bizlere o güzel mesajlarınızla da yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyoruz. Yurdumuzun dört bir köşesinden bizleri dinleyen kıymetli dostlarımıza selam olsun diyoruz. Bugün de mesajlarıyla Bursa, Konya, Uşak, Adana, Kırıkkale'den bizleri yalnız bırakmayan sevgili TRTname dostlarımız. Yine Antalya, Trabzon, İzmir, Alanya'dan bize güzel mesajlarını ileten değerli dinleyicilerimiz.

dinleyicilerimiz ve Samsun, Ordu, Ankara'dan harika mesajlarla yanımızda olan değerli dostlarımız, hepinize selam olsun. Geçmiş zaman olur ki ekibi olarak sevgilerimizi, saygılarımızı yolluyoruz sizlere ve yurdumuzun dört bir köşesine bizi dinlemekte olan sevgili dinleyicilerimize. Evet, programımızın son bölümünde harika şarkılarla yolculuğumuz sürüyor. Şimdi Ankara Radyosu sanatçılarından Belgin Gök, Amir Ateş'in güftesi Şadi Kurtuluş'a ait Rast eserini seslendirecek. Mevsimler başka başka, bahar güzel, yaz güzel diyecek.

yolunda gezersin, gözlerini süzersin. Kemal Caner 1995 yılında seslendirmiş olduğu mahur türküyle konuğumuz oldu. Rıza Bey'in sevilen bir bestesiydi. Bu güzel eserle eski İstanbul'u, Beyoğlu'nun o nostaljik ruhunu, tramvayı, tarihi pasajları, hanları, eski Mevlevi haneleri, antikacıları, restore edilen yapıları, o güzel ruhu hatırladık efendim. Ve birlikteliğimizin sonuna geldik ne yazık ki. Bugün de şarkılarda buluştuk, ortak duyguları beraberce paylaştık. Teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en iyi dileklerle veda ederken sizleri yine çok güzel bir şarkıda Seda Gökkadar'la baş başa bırakacağız. Bir Nevesel Kökte şarkısıyla veda ediyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın diyoruz.